0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
5: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin. En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı.
1: İsa Musa'dan da üstün.
0: Bekledikleri Mesih'in.
1: Davut'un bahsettiği Mesih.
0: Bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin.
1: İsa ile tanıştıktan sonra.
0: Kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği.
1: Adım adım İncil başlıyor.
0: Adım Adım İncil programında
1: Radyo Maranata'dan
0: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
1: ben Mark Madrigal,
0: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitab'ın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, bugün 2. Timoteus Mektubu ile sizlerle beraberiz. 2. Timoteus Mektubu'nu inceleyeceğiz. Programımıza başlamadan önce her zaman olduğu gibi anımsatmak isterim. Sosyal medya hesaplarından arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden de soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz diyelim. Bugünkü programımıza başlayalım. 2. Timoteus güzel bir mektup. Geçen hafta 1. Timoteus üzerinde konuşmuştuk. Belki kaçıran dinleyicilerimiz için Timoteus'un kim olduğu üzerinde konuşacağız. Çünkü bu mektuplar bir önceki programda da söylediğimiz gibi pastoral mektuplar olarak adlandırılır. Çünkü diğer mektuplar daha kiliseye yönelik ve kilisedeki sorunlara yönelik olarak yazılmışken 1. ve 2. Timoteus mektupları ve aynı zamanda Titus mektubu daha kişisel mektuplardır. Kişilere direkt olarak yazılmış mektuplardır. Bu bağlamda Timoteus'un kim olduğu da aslında mektubun içeriği hakkında da bize bilgi verecektir diyelim. Timoteus kimdir Mark?
1: Şimdi Timoteus Listra'da, yani bugünkü Konya Hatunsaray köyünde doğmuş büyümüş birisidir. Anadolu çocuğu diyebiliriz kendisine. Listra emekliliğe ayrılan askerlerin yaşadığı merkezlerden biriydi ve anladığımız kadarıyla Timoteus'un annesi Yahudiydi, babası ise Grek idi, Yunan'dı. Kendisi ikinci nesil bir imanlı, çünkü 2. Timoteus'tan bildiğimiz kadarıyla annesi Evniki ve anneannesi Lois de imanlıydı. Büyük ihtimalle kendileri Pavlus'un ilk yolculuğunda Listra'da iman etmişlerdi. Daha sonra onların aracılığıyla genç Timoteus iman etti ve Pavlus ikinci yolculuğunu yaparken, Listra'dan geçerken Timoteus'u yanına aldı. Dolayısıyla Timoteus bir nevi Pavlus'un talebesiydi, öğrencisiydi. Onun ruhsal manevi çocuğu diyebiliriz ve Timoteus da özellikle iman, elçilik ve öğretme armağanları vardı. Kendisinin önderlik armağanları vardı. Dolayısıyla Pavlus onu Efes Kilisesi önderi olarak atadı. Efes Kilisesi Pavlus için zaten çok önemli bir yerdi. Efes kenti. Zaten Pavlus hayatının yaklaşık 3 yılını Efes kentinde geçirdi. Dolayısıyla yüreğine yakın kentlerden bir tanesiydi. Timoteus'un anlamı Tanrı'dan korkan veya Tanrı'yı onurlandıran anlamını taşıyor. Kendisi son derece mütevazi, alçak gönüllü, Tanrı korkusuna sahip birisiydi ama gençti. Ve bu gençliğinden ötürü de zaman zaman kilisede onu yargılayanlar veya suçlayanlar veya iftirada bulunanlar oluyordu.
0: Evet, yani bu kişisel mektupta o yüzden Timoteus'u tanımak önemli. 2. Timoteus mektubuna geldiğimizde işte Timoteus yaklaşık 4 yıldır Efes Kilisesi'nde hizmet ediyordu. Yaklaşık da 10 yıllık bir Pavlus'la bir hizmet geçmişleri söz konusuydu. İşte bu 10 yıl içerisinde Timoteus işte Troas, Filipi, Korint gibi yerlerde Pavlus'un 2. ve 3. misyonerlik yolculuklarında da ona eşlik etti. Pavlus'la birlikteydi. Yani bir anlamda şöyle bir şey vardı. Pavlus da bu geçici hizmeti sürdürüyordu ama yerleşik bir hayat içerisinde bir kilise hizmeti bir anlamda Timoteus için yeni bir şeydi. Öğrenmesi gereken bir durumdu. Pavlus'un üçüncü yolculuğunda da yaklaşık 3 yıl kadar bir hizmeti söz konusu Timoteus'un. Dolayısıyla bir anlamda müjdeye gönül vermiş, müjde için hayatını ortaya koymuş kardeşlerden bir tanesidir.
1: Şimdi Pavlus'un yazdığı bu mektup aslında sonuncu mektubudur. Çünkü bu mektup yaklaşık olarak 66-67 senelerinde gibi yazıldı. Ve kısa bir süre sonra da zaten Pavlus yargıdan geçti ve infaz edildi Roma'da.
0: Evet, Roma vatandaşıydı Pavlus. Muhtemelen bu Roma'daki hapisteyken bunu yazdı. Roma vatandaşı olduğu için yani onu... İşte aslanlara atılması ya da çarmıha gerilmesi söz konusu değildi. Bir ayrıcalık vardı onun ölümüyle ilgili. Başının kesilmesi Roma vatandaşı olduğu için. Dolayısıyla kılıçla başının kesilmesinden hemen önce biliyoruz ki Neron döneminde bu gerçekleşti. Milattan sonra 68 yıllarında onun hükümdarlığı sırasında. Dolayısıyla ondan kısa bir süre önce yazılmış bir mektuptur.
1: Mektuptan anladığımız kadarıyla Pavlus mektubu yollamadan önce bir duruşmaya girmiş. Ama duruşmada maalesef Roma Kilisesi'ndeki kardeşler onu terk etmişler. Kimisi herhalde Pavlus'tan utanıyordu. Hani nasıl ki İsa Mesih'i kendi havarileri terk etmişse problemler geldiğinde Pavlus'a benzer bir durum oluştu. Dolayısıyla bu mektup son sözleri, yani bir nevi bir vasiyetname gibi kendisi Timoteus'a son sözleriyle teşvik vermek istiyor. Başarılı bir hizmetkar olabilmesi için özellikle nereye odaklanması gerektiğini vurgulamak istiyor. Çünkü Pavlus'un ilginç bir durumu var. Pavlus çok zulüm geçirdi, çok acı geçirdi ama neşeli biriydi. Ve bu neşenin sırrı neydi? Her zaman gözleri İsa'ya dikiliydi. Ve bir nevi aslında Timoteus'a aşılamak istediği bakış açısı bu. Yani çünkü Timoteus'un durumunu düşünün. Bu mektuptan anladığımız kadarıyla Timoteus son derece üzgündü. Bir yerde diyor ki ağlıyordu, gözyaşlarından bahsediyor Pavlus Timoteus'un. Belki depresyondaydı Timoteus. Neden? Çünkü şöyle bir senaryo düşünün. Kendi ruhsal babanız, manevi babanız hapiste ve ölmek üzere. Dolayısıyla bu hiç güzel bir haber değildi. Ama aynı zamanda Efes'te önderlik yaptığı kilisenin içerisinde bazı kişiler onu dinlemiyor. Özellikle genç olduğundan dolayı onu çeşitli şekillerde eleştiriyorlardı. Ve kendisi her ne kadar Pavlus'u ziyaret istemek istese de bu zor durumda bazı çekinceleri vardı. Neden? Çünkü efendim şimdi kilisedeki kardeşler benim hakkımda kötü konuşmaya başlarsa o zaman ne yapacağım şeklinde. Zaten yazının içerisinden biliyoruz ki özellikle iki tane kardeş vardı, isimlerini de veriyor. Hermogenes ve Figelos. Hermogenes ve Figelos Efes Kilisesi'nde Pavlus'un yanlış yaptığını, bir nevi onu unutmamız gerektiğini, işte yok efendim işte milleti kışkırtmasaydı, o müjdelemeseydi şeklinde eleştiriler ve iftiralarda bulunuyordu ki ilginçtir çünkü günümüzde de bazen böyle durumlar oluyor. Yani insan İsa Mesih'i anlatmak isterken bazen sorun kilisenin dışından değil, kilisenin içinden de kaynaklanabiliyor. Yani neden konuşuyorsun, neden anlatıyorsun, neden başını derde sokuyorsun? O zaman Pavlus'a da benzer tepkiler oluyordu. Ve bundan dolayı da Timoteus da çekiniyordu. Aslında çok ziyaret etmek istiyor onu ama aynı zamanda kilisedeki tepkilerden de korkuyordu.
0: Yani hani az önce söyledin ya, bir anlamda vasiyetname niteliğindeydi. Bir baba oğluna vasiyette bulunurken bir anlamda kime güvenip kime güvenemeyeceği hakkında da bir ön bildiride de bulunuyor Timoteus'a bu konuda. Ve özellikle 4. bölümde bahsettiği bazı isimler var. Ve ölümünden sonra işte Timoteus'un bu kişileri hakkında bilgi olsun, durumları, ruhsal hayatları hakkında, yapıp ettikleri hakkında bilgisi olsun ve kime güvenip kime güvenemeyeceği konusunda bir bilgisi olsun diye bir anlamda Timoteus'u bilgilendiren bir içeriğe de sahip mektup aslında.
1: Yani bir teşvik mektubu. Yani aslında mektup iki ana kısımdan oluşuyor. İlk iki bölüm Timoteus'un kendi üzüntüsünü yenebilmesi için Pavlus'un teşviği. Yani kendi teşviğini içeriyor ve diğer iki bölüm, üçüncü ve dördüncü bölüm, yani mektubun ikinci kısmı özellikle Timoteus'un görevini başarılı bir şekilde tamamlayabilmesi için teşvikler. Yani bir nevi hani bir finish çizgisi var Timoteus. Sen o finish çizgisine odaklan. Sağdaki soldaki durumları pek aldırma. Çünkü bunları aldırıyorsan o zaman kendin de düşeceksin. Hani bir keresinde bir cümle duymuştum. Beni düşündürmüştü. Şöyle diyordu. Mesih'e bakan yaşar, insana bakan şaşar. Bir nevi bu durum. Çünkü genç bir önderdir. Ve genç önderlerin çıktığı sıkıntılardan bir tanesi. Ben de bir zamanlar genç bir önderdim. Hala belki gencim, o günün şartlarına göre bilemiyorum ama hani hiç kimsenin yüreğini kırmayayım, kalbini kırmayayım, o efendim üzecek şey
0: saygı
1: söylemeyeyim,
0: göstereyim,
1: saygı
0: evet.
1: göstereyim filan. Dolayısıyla bunlar hassas konular ama bazen de bu hassasiyetler de bizi kötü etkilebiliyor. Çünkü o zaman sanki amaç doğru şeyleri yapmaktan ise hani insanları üzmemek konusuna dönüşüyor ve bu birçok önderin aslında mücadele ettiği ikilemlerden ve duygulardan bir tanesi.
0: Hem de çok da yaşla da alakası olduğunu zannetmiyorum. Özellikle aman bir can kazanalım, bir şekilde kırmayalım, üzmeyelim derken bazen Tanrı'nın buyruklarını görmezden gelebiliyoruz. Ama aslına bakarsak yani Timoteus tamamen yepyeni bir imanlı değildi. İlk 1. Timoteus mektubu üzerinde konuşurken de biraz konuştuk. İlk bölümde de değiniyor Paulus. Görüyoruz ki aslında ikinci kuşak bir imanlıydı Timoteus. Yani büyük annesi Lois ve annesi Evnike imanlıydı. Dolayısıyla o iman ailesi içerisinde yetişmiş bir kişiydi Timoteus. Ve işte Paulus mektuba başlarken onun imanını, onun aileden gelen bu imanı da bir şekilde hatırlatarak onu teşvik etmeye gayret ediyor.
1: Yani bir nevi aslında Paulus'un yaptığı şey Timoteus'a hani çağrını hatırla diyor. Yani nereden nereye geldiğini anımsa. Tanrı'nın seni nasıl bu hizmet için seçtiğini anımsa. Ve bu önemlidir. Yani özellikle bir önder veya kilisede hizmet eden birisi morali bozulduğunda aslında anımsaması gereken veya hatırlaması gereken şeylerden bir tanesi Rab beni bu hizmete nasıl çağırdı? Çünkü o her zaman kişiye bir moral olacak. Yani ben kendi hayatımdan konuşacak olursam ben hizmete nasıl başladığımı, yani Rabbin yaptığı mucizeleri hatırlıyorum. Yani üniversiteyi bitirdikten sonra ben bir şekilde eğitim alıp kilisede hizmet etmek istiyordum ama bunu yapacak param yoktu. Dolayısıyla ben çok açık ve net hatırlıyorum. Rab'be dua etmiştim bir gün evin balkonundayken. Rab sen eğitim almamı, yani almam istediğini biliyorsun ama kaynağım yok. Yani bir şekilde ben bu ilahiyat okullarına müracaat edeceksem bu parayı sağla. Çünkü yoksa yapamayacağım bunu. Ve bir sunu olarak, soru olarak orada bıraktım. Ve müracaat ettim ve Rab bu bursları sağladı. Ben tam bursla okudum. Dolayısıyla o çağrımı ben çok net bir şekilde Tanrı'nın duaları nasıl net bir şekilde cevapladığını biliyorum. Ve bu benim için en azından zor zamanlarda moral oldu. Yani evet ben Rab beni bu olaya, ben bu duruma çağırdı, bu göreve çağırdı. Dolayısıyla benzer bir şeyi aslında Timoteus'a öğütlüyor. Yani sen de nereden geldiğini, Rabbin seni nasıl çağırdığını anımsa ve bu seni motive edecek şeklinde.
0: Hem de bütün kilise önderleri için aslında hizmeti kime verdiğinin net olması da önemli. Çünkü zaman zaman yaşadığımız sıkıntıları, zorlukları kişiselleştiriyoruz. Yani bu bize yapılmış bir şey gibi değerlendiriyoruz kilise önderleri olarak ama Paulus buna da değiniyor birinci bölümde kısmen. Ve diyor ki yani ben kendi hayatından örnek verirken diyor ki ben müjdenin habercisi, elçisi ve öğretmeni atandım. Bu amaçla acıları çekmemin nedeni budur diyor. Dolayısıyla o ayrım büyük bir önem taşıyor bence. Çünkü kilise içerisindeki hizmet, önderlik hizmeti içerisinde karşılaştığımız zulümler, sıkıntılar, zorluklar, baskılar, kilise içerisindeki çeşitli tavır ve davranışlar, insanların söz dinlemezliği yahut da saygısızlığı, bütün bunların içerisinde aslında bir kilise önderinin bunu kişiselleştirmek yerine aslında çektiği acıların kaynağının temelinin müjdenin bir elçisi, müjdenin bir habercisi olmaktan kaynaklandığını da hatırlatıyor Timoteus'a. Bu çok önemli bir çizgi diye düşünüyorum. Çünkü genellikle yapı itibariyle insanlar hemen bunu kişiselleştiriyoruz. İşte bana yapılmış bir şey gibi düşünüyoruz ama aslında bu bize yapılmış bir şey değil. Dolayısıyla kilise önderi olduğumuz için küfrediliyorsak, tutuklanıyorsak, zulüm görüyorsak, baskı görüyorsak, küfrediliyorsa bize bunu üstümüze almamamız gerekiyor. Aslında bu müjdenin habercisi olmanın doğal bir sonucudur.
1: Yani bu bizim işimiz değil, Rabbin işi. Onun için kutsal ruha tümüyle insan teslim olması lazım. Zaten 7. ayet çok meşhur bir ayet. Beni de çok teşvik eden bir ayet. Diyor ki çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve öz denetim ruhu vermiştir. Yani bu ruhun motivasyonuyla aslında hizmetimizi yapmamız gerekiyor. Birinci bölümde Paulus'un yaptığı başka bir şey, yani ne dedik? Onun çağrısını hatırlamasını istiyor. Ama ikinci şey, özellikle ona verilen tanrı vergisi veya ruhsal armağanları kullanmaya devam etmesi. Özellikle Timoteos'ta bir öğretme armağanı vardı, bir iman armağanı vardı, bir müjdeleme armağanı vardı. Şimdi bunlar çok önemli çünkü ben kendi hayatımda da bunları tecrübe ettim. Bir imanlı en çok ne zaman mutlu oluyor? Kendi armağanlarını kullandığında. Yani biz iman hayatımızda üzgün dönemler geçiriyorsak, eğer ki tekrar o Rab'de sevinci yakalamak istiyorsak, yapmamız gereken şeylerden bir tanesi Tanrı'nın bize verdiği armağanları tekrar uygulamaya, tekrar kullanmaya başlamak veya devam etmek. Yani mesela ben burada Timoteos'ta çok empati kuruyorum. Çünkü benim armağanlarımdan bir tanesi de öğretiş armağanı. Ve inanın ki ben öğrettiğimde nasıl mutlu oluyorum, nasıl sevinçli oluyorum anlatamam. Yani bana çok büyük haz, çok büyük keyif veriyor öğretmek. Ve görüyorum ki ben öğrettikçe kendimi de geliştiriyorum. Ve Rab hepimize farklı armağanlar verdi. Tamam, herkese belki öğretme armağanını vermedi. Kimisine dua armağanı, şifa armağanı, kimisine efendim müjdeleme armağanı, kimisine farklı farklı armağanlar vermiştir. Dolayısıyla bir imanlının kendi armağanları nedir, bunu bilmesi ve bunun üzerine kendi iman hayatını inşa etmesi son derece önemli. Neden? Çünkü zor zamanlar geldiğinde bu armağanlar sayesinde o zaman o motivasyonu ve o sevinci tekrardan yakalayabileceğiz.
0: Buraya bir parantez açmakta fayda var. Aslında Pavlus'un açtığı bir parantez. Bütün bu armağanları, Rabbin bize verdiği bu armağanları aynı zamanda bir temele oturtmak gerekiyor. Bu temelde iyi öğretinin kendisi. Tanrı sözüne bağlı bir biçimde bu armağanları ortaya koymak gerekiyor ve içimizde yaşayan kutsal aracılığıyla, kutsal ruh aracılığıyla bunu korumamız gerektiği üzerinde uyarıda bulunuyor. Diyelim birinci bölümü dilersen burada bitirelim. Kısa bir araya gidelim. Kısa bir aranın ardından kalan üç bölüm üzerinde konuşmayı sürdüreceğiz efendim. Kısa bir aranın ardından sizlerle beraberiz.

0: Maranata.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aranın ardından Adım Adım İncil programı Radyo Maranata'da son hızıyla devam ediyor. Bugün 2. Timoteus mektubu üzerinde konuşuyoruz. Pastoral mektupların kronolojik olmasa da 2. mektubudur. Muhtemelen 1. Timoteus, Titus ve ardından 2. Timoteus mektupları yazıldı. Fakat biz kutsal kitaptaki sırasıyla devam ettiğimiz için ve bağlam ışığında devam ettiğimiz için 2. Timoteus mektubuna bakıyoruz bugün. Programımızın 1. bölümünde hem bir genel bakış hem de 1. bölüm özelinde bir bakış sergiledik. Şimdi 2. Timoteus 2. bölüme başlayacağız. Bu bölümde özellikle elçi Pavlus'un Timoteus'u teşvik etmek için kullandığı iki örnek göze çarpıyor. Onlardan bir tanesi askerlik ve diğeri de çiftçi örneği. Dolayısıyla bu iki örnek üzerinde konuşmaya başlayalım istersen Mark.
1: Şimdi aslında belki kısmı okuyalım ilk önce, çünkü daha net anlaşılır. İkinci bölümün 3. ayetinden 7. ayetine kadar okuyacağım. Pavlus Timoteus'a diyor ki, Mesih İsa'nın iyi bir askeri olarak benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger. Askerlik yapan kişi günlük yaşamla ilgili işlere karışmaz. Kendisini askerliğe çağıranı hoşnut etmeye çalışır. Bunun gibi spor yarışmasına katılan kişi de kurallar uyarınca yarışmazsa zafer tacını giyemez. Emek veren çiftçi üründen ilk payı alan kişi olmalıdır. Dediklerimi iyi düşün, Rab sana her konuda anlayış verecektir. Şimdi burada 3 tane örnek görüyoruz Pavlus'un verdiği Timoteus'a. Asker örneği, sporcu örneği ve çiftçi örneği. Bu örneklerin ortak noktaları ne olabilir? Ben birkaç tane buradan düşünce çıkarıyorum. Birincisi, başarılı sporcu, başarılı asker ve başarılı çiftçi hayatında bir odak vardır. Yani sporcunun odağı nedir? Madalyayı kazanmak mesela. Askerin odağı nedir? Yani bir nevi komutanını hoşnut etmek diyelim. Çiftçinin odağı nedir? Hani hasatı alıp ve bununla ailesini geçindirmek mesela. Dolayısıyla bu kişiler nasıl başarılı oluyor? Bir odakları, bir hedefleri var. Ve bu hedefle odaklandıklarında o zaman başarılı olabiliyorlar. Aslında bu iman hayatımız için de önemli. Ben çok kişi görüyorum ki iman hayatlarında bir hedefleri yok, bir odakları yok. Ve o zaman ne oluyor? İniş çıkışlı bir iman hayatı, depresyonlar içinde, üzüntüler içinde bir iman hayatı sürdürüyorlar. Bakın bu çok önemli. Bir hedef, bir odak noktası o almak ve bunun sonucuna kadar gitmek. Mesih İsa'ya baktığımızda benzer bir şey görüyoruz. Mesela İbraniler 12. bölüm 2. ayette şöyle diyor. Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıha, ölüme katlandı. Yani ilginç. Demek ki Mesih'in de bir odağı vardı. Kendisi babayla beraber yüceltilecekti. Dolayısıyla acılar çektiğinde, yani kendisi kırbaçlandığında, kendisine tükürüldüğünde neden o acılara katlanabildi? Çünkü bir hedef noktası vardı, bir odak noktası vardı hayatında. Dolayısıyla bu imanlı için son derece önemli. Bu birinci husus. İkinci husus ise başarılı asker, sporcu ve çiftçi dikkat dağıtan şeylerden kaçınır. Yani şöyle düşün, sporcu disiplinli olmalı değil mi? Yani bir diyet, belirli yiyecekler yemeli, belirli antrenmanlar yapmalı. Asker de benzer bir şekilde, çiftçi de belirli saatler çalışmalı ki ürünü toplayabilsin. Dolayısıyla hayatta bir disiplin lazım. Yani dikkatimizi çalan boş şeylerden arınmak. Ve iman hayatı da böyle. Dolayısıyla iman hayatında biz de ilerlemek istiyorsak, o zaman kendimizi kelamı çalışmaya, dua etmeye, efendim imanlı kardeşlerle bir araya gelmeye zaman tanımamız lazım. Yani şöyle bütün gün televizyonun başındaysak yani iman hayatımızda da büyüyemeyiz. Dolayısıyla bir disiplin lazım iman hayatında. Ve Rab'den bizi alıkoyan şeylere bulaşmamak lazım. Dolayısıyla bunlar yapıldığında o zaman sporcu finish çizgisine gelir. Asker ödülünü alır. Çiftçi de hasadını toplar ve bu şekilde imanlı sıkıntıya göğüs gerebilir, dikkatini Rab'be verebilir, dünyevilikten soyunur ve en sonunda tabii ki

0: itaat eder ve bu itaatıyla da efendisini de hoşnut eder.
1: Yani belki ülkemizde herkes sporcu değil ama tarım konusunda hemen hemen ülkemizde birçok kişi bilgi sahibi. Ve aynı zamanda özellikle erkekler askerlik konusunda da çok bilgi sahibi. Dolayısıyla bizim askerlikte bir söz vardır. O aklıma geliyor bu ayetlere baktığımda. Diyor ki askerlik mantığın bittiği yerde başlar diye bir söz var bizlerde. O aklıma geldi bu ayetlere bakarken. Bazen bize mantıklı gelen ama aslında Tanrı'nın gözünde değerli olmayan o kadar çok şey yapıyoruz ki, bize iyi görünen ama aslında Tanrı'nın gözünde iyi olmayan o kadar çok şey yapıyoruz ki, bu tip durumlarda aslında Timoteos'a verilen öğüt hepimiz için geçerlidir, senin söylediğin gibi. Bir anlamda bizim doğrularımız, bize iyi gelen, bizim tecrübelerimizin sonunda elde etmeye gayret ettiklerimiz değil ya da bizim hoşlandıklarımız, bizim isteklerimiz, bizim arzularımız değil ama hoşnut etmek istediğimiz o yüce komutanın, bir anlamda ruhsal anlamda söylüyorum tabii ki, Tanrı'yı hoşnut etmenin bir yoludur. Çiftçilik de aynı şekildedir. Çünkü çiftçilikte başka bir yön de var aslında benim görebildiğim burada. O da eğer çiftçiyseniz gayret gösterirsiniz, ekersiniz, uğraşırsınız, çaba gösterirsiniz ama sonunda ürünün çıkması için dua edersiniz. Yani bir fırtına gelmesin, ne bileyim böcek saldırısı olmasın tarlaya vesaire diye. Dolayısıyla aslında her şey Tanrı'nın elindedir. Fakat çiftçi aman fırtına gelecek mi acaba diye çalışmaktan vazgeçmediği gibi, yahut da işte mevsiminde yağmur yağmayacak diye ekmekten vazgeçmediği gibi, aynı gayreti de bizim de göstermemiz gerektiği düşüncesi bende oluşuyor. O yüzden çok değerli iki örnek olarak görüyorum. Özellikle Türkiye bazında düşündüğümüzde, belki herkes sporcu değil, spor o kadar aktif değil herkes. İyi bir futbol izleyicisi olabiliyoruz ya da basketbol ama oynama adına. Ama bu askerlik ve çiftçilik aslında Türkiye'de herkesin anlayabileceği bir dal olarak karşımızda.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Biz bu yolculukta acı çekmiyor değiliz. Yani acı çekiyoruz ama senin dediğin gibi, yani bir nevi Tanrı'nın lütfu bizi ayakta tutuyor. Hani çiftçi örneğinde dediğin gibi, o yağmurlar olmasa, o güneş olmasa çiftçi ürününü de alamaz. Ve bu bağlamda özellikle ikinci bölümde 11 ve 13. ayetleri aslında bir şiirdir ama çok güzel bir söz. Paulus Timoteos'a bu sözle teşvik etmek istiyor. Şu güvenilir bir sözdür diyor. Onunla birlikte öldüysek onunla birlikte yaşayacağız. Dayanırsak onunla birlikte egemenlik süreceğiz. Onu inkar edersek o da bizi inkar edecek. Biz sadık kalmasak da o sadık kalacak, çünkü kendi özüne aykırı davranamaz. Harika bir vaat aslında.
1: Amin.
0: Yani
1: amin.
0: Bizim yenik düştüğümüz veya bizim zayıf düştüğümüz yerleri Mesih'in kendisi tamamlıyor kendi lütfuyla. Dolayısıyla bu ayetlerle hani sadık olmaya, kendi görevini devam ettirmeye öncelik tanımasını, zorluklara rağmen mücadele vermesini teşvik ediyor Timoteus'a.
1: Ve Timoteus'a ikinci bölümde verdiği bence en önemli öğütlerden bir tanesi 15. ayette diyor ki kendini Tanrı'ya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan anlı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et diyor. O yüzden bütün bu gençlik arzularının, saçma sapan cahilce tartışmaları, kavgaların, gürültülerin ortasında bir asker gibi, bir çiftçi gibi, bir sporcu gibi kendi çizginden çıkmadan bu hizmetleri sürdür diyor. Dilersen üçüncü bölüme geçelim.
0: Bir noktada vurgulamak istiyorum üçüncü bölüme geçmeden. Özellikle ikinci bölümün 20 ve 26. ayetler arasında bir kap örneği veriliyor. Şimdi bu kap örneği önemlidir. Çünkü Timoteus bir nevi kilisedeki problemli kişilerden yakınıyor. Öyle değil mi? Yani bunu konuşmuştuk. Dolayısıyla bir altın kap ve toprak kap örneği veriliyor. Paulus özetçe burada bu kap örneğiyle demek istediği şey ne? Yani kilisede hem çok değerli kardeşler vardır. Efes'teki altın kaplar Timoteus'tu mesela. Onisiforos'un ismi de geçiyor mesela. Ama Efes'te toprak kaplar da vardı. Toprak kaplar kimlerdi? İşte birinci mektuptan bildiğimiz Himenos ve Filitos ve ikinci mektuptan bildiğimiz Figelos ve Hermogenes. Şimdi bu kapların özellikleri ne? Bu toprak kaplar kelime kavgalarına giriyorlardı birlikte. Kardeşlerle tartışmaya giriyorlardı. Kafa karıştırıcı öğretiler yayıyorlardı ve kardeşleri zan altında bırakan hareketler veya sözler söylüyorlardı. Diğer taraftan Efes'teki altın kaplar Timoteus gibi, Onisiforos gibi kardeşlere şefkatle ve sabırla davranan kişilerdi. Kardeşlere gönülden hizmet eden, pak bir hayat örneği sürdüren kişilerdi. Dolayısıyla Paulus ilginç bir şey diyor. Kilisede hem altın kaplar var hem de toprak kaplar var. Ve bazen biz bu toprak kaplardan belki yakınabiliriz. Aa, keşke kilisede böyle böyle kardeş olmasaydı diye, ama anlamamız gereken bir şey var. Rab hem altın kapları hem toprak kapları kilisenin gelişimi ve olgunlaşması için kullanıyor. Ve bundan dolayı da Paulus Timoteos'u teşvik ediyor. Yani bu kişiler tamam sorun yaratıyorlar senin hayatında, ama o kadar kafaya takma. Rabbin bir tasarısı var ve o tasarı içerisinde toprak kapları da bir şekilde kullanıyor. Sen ödüle odaklan ve o zaman göreceksin ki Rab seni güçlü şekilde kullanacak.
1: Ve yumuşak huylulukta bunu yapması konusunda da teşvik ediyor aslında Paulus Timoteos'u. Şimdi üçüncü bölüme geçelim. Zaman hızlıca ilerliyor. Bir yandan zamanı da doğru kullanmaya çalışmaya çalışıyorum. Üçüncü bölüm, o da ilginçtir. Yine de kilisenin içerisindeki bazı durumlara da değiniyor.
0: Evet, üçüncü bölüme geldiğimizde Paulus özellikle son günlerde yanlış öğretilerin çoğalacağından bahsediyor. Mesela ilk iki ayette diyor ki insanlar kendilerini seven, para düşkünü, övüngen, kibirli, küfürbaz, anne baba sözü dinlemez, nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı, özünü denetlemeyen, azgın, iyilik düşmanı olacaklar diyor.
1: Uzun bir liste.
0: Uzun bir liste ve onların sonunun Yannis ve Yambris gibi olacağından bahsediyor 3. bölümün 9. ayetinde. Bunlar kimler? Şimdi belki dinleyicilerimiz bilir. Musa Firavun'un huzuruna geldiğinde ilk yaptığı mucizelerden bir tanesi kendisinin uzattığı asanın bir yılana dönüşmesiydi. Ardından Firavun'un iki büyücüsü geldi ve benzer bir şey yaptılar, ama daha sonra Musa'nın yılanı onlarınkini yuttu. Kutsal kitapta bu şahısların ismi geçmiyor, ama Yahudi geleneğinde Yannis ve Yambris olarak geçiyordu bu iki kişinin ismi. Yani bir nevi kendileri bir sahte peygamber figürü olarak anlaşılıyordu Yahudilikte. Dolayısıyla Paulus diyor ki son zamanlarda bu tarz öğretmenler ortaya çıkacak, ama onların sonu da kötü olacak. Çünkü Rabbin önünde utandırılacaklar ve Tanrı'nın yargısına maruz kalacaklar. Ve günümüzde birçok sahte öğretmen var. Bunları da görüyoruz zaten.
1: Hem de yaptıkları bir takım şeyler belirti olarak kabul ediliyor, ama bunları da iyi ayırt etmek gerekiyor. Her mucizenin kaynağının Tanrı olmadığını ya da mucize gibi görünen şeylerin kaynağının Tanrı olmadığı da kilisede öğretilmesi gereken noktalardan biri.
0: Şimdi Efes Kilisesi'nde zaten benzer bir durum yaşanıyordu. Çünkü 2. bölümün 18. ayetinden anladığımız kadarıyla bazı sahte öğretmenler dirilişin zaten bitmiş olduğunu, yani şimdi Hristiyanlıkta bir öğreti vardır. İnsan ölümden sonra dirilecektir öğretişi var. Ama bu şahıslar şunu öğretiyorlardı: diriliş zaten gerçekleşti. Bu ne anlamı taşıyor? İki tane yorum ekolu var. Birisi diyor ki bununla kasıt, yani bir şekilde bu öğretmenler kurtuluş tamamlandı, dolayısıyla artık günah işleyebiliriz şeklinde bir öğreti yayıyorlardı. İkinci bir olasılık, diriliş öğretisinin ruhlarımızı kastettiğini, dolayısıyla evet ruhlarımız dirilmiştir ama bedeni bir diriliş olmayacaktır şeklinde öğrettikleri olabilir. Tam bilmiyoruz, çünkü dediğim gibi bunları daha çok ima yolundan anlıyoruz ayetlere baktığımızda. Ama bu konuda aslında Paulus'un Timoteos'a öğütleri çok önemli ve hepimiz için faydalı. Çünkü birisi ne zaman bir iddiada bulunuyorsa bu iddiayı Tanrı sözünün süzgecinden geçirmemiz lazım. Yani bu İncil'in genel öğretisine ve ahlakına uygun bir öğretimidir.
1: Bu çok önemli bir nokta, altını çizmek gerekiyor. Her kim kendisine vaiz diyebilir, kilise pastörü diyebilir, her kim olursa olsun bir Hristiyanım diyebilir. Kim olursa olsun bir öğreti veriyorsa kutsal kitabın süzgecinden geçirmek çok çok çok çok önemli bir konudur. Bu bizi bütün yanlışlardan ve eksiklerden kurtaracak noktadır.
0: Zaten bu bağlamda da 3. bölümün belki de en önemli ayeti geliyor. 15 ve 17 arası diyor ki kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olacak ve yetkin olur şeklinde söylüyor. Dolayısıyla bu çok önemli. Yani hayatımızdaki nihai kıstas Tanrı'nın sözleri olmalıdır. İşittiğimiz tüm öğretiler veya tüm farklı sözler olsun, Tanrı sözünün kıstasından ve süzgecinden geçirmemiz lazım. Bu şekilde iyi olanı kötü olanından ayırt edebileceğiz.
1: Hem de aslında Paulus'un hayatı da bir özet geçiriyor 3. bölümde. ve onun hayatındaki bu özet bir anlamda Pavlus'un Timoteus'tan istediği her şeyin aslında Pavlus'un hayatında da var olduğunu görmemizi sağlıyor. Bu çok ilginçtir çünkü İsa'nın Pavlus'tan istediği her şey İsa'nın hayatındadır. İsa kendi yapmadığı hiçbir şeyi takipçilerinden, onu izleyenlerden, ona iman edenlerden beklemedi. Pavlus bunun da örneğini gösteriyor 3. bölüm 10. ayette ve orada da uzun bir liste var Pavlus'un hayatını özetleyen ve teşvik ediyor. Diyor ki Timoteus'a sen benim öğretimi, davranışımı, amacımı, imanımı, sabrımı, sevgimi, dayanma gücümü, çektiğim zulüm ve acıları, örneğin Antakya'da, Konya'da, Listra'da başıma gelenleri yakından izledin. Ne zulümlere katlandım diyor. Dolayısıyla ve arkasından diyor ki yine de Tanrı beni hapisten kurtardı ama asıl önemli olan ilginç bir ayet diyor ki 12. ayette Mesih İsa'ya ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi zulüm görecek ve bu çok önemli bir ayettir. Bu zulümün çeşitlilikleri vardır bir anlamda ama İsa'ya ait bir yaşam sürdüğümüzde dünya bir anlamda bizi kusuyor. Hani nasıl bedenimize midemizin almayacağı bir yiyecek aldığımızda ya da zehirli bir yiyecek aldığımızda vücut refleksle onu dışarıya atmaya çalışıyorsa dünyanın da Mesih'i ve Mesih'in öğretisini kabul etmesi aynı şekildedir. Mesih'e iman edenleri de dünya bir anlamda kusuyor diyebiliriz. Üçüncü bölümle ilgili eklemek istediğim bir şey yoksa dördüncü bölüme geçelim yavaş yavaş.
0: Evet, zaten zamanımızı herhalde aşmak üzereyiz.
1: Açtık evet.
0: Ama yani aslında senin dediğini bir bağlam olarak ve dördüncü bölümle de bitiriyoruz zaten. Şu gerçek var. Zaman zaman olacak ki biz iman hayatında terk edilmiş hissedeceğiz. Yani Pavlus da terk edilmiş hissetti. Özellikle son duruşması öncesinde kişiler, onun güvendiği kişiler orada duruşmada bulunmadı mesela. Yine de ilginç çünkü Pavlus diyor ki bu onların hanesine yazılmasın. Yani bunun için İsa Mesih'e dua ediyor. Ve Pavlus huzurlu çünkü biliyor ki Rab sadık ve idam sonrasında göksel egemenliğe ulaşacak veya cennette Tanrı'nın varlığını doyasıya tecrübe edecek. Ve bu çok önemli. Yani kilisede iyi örnekler var, kilisede kötü örnekler var. Çoğu zaman kardeşler kötü örneklere bakıyor ve bundan dolayı moralleri bozuluyor veya kiliseden kopuyorlar. Ama aslında yapmamız gereken şey ne? İyi örneklere odaklanmak, Pavluslara odaklanmak ve dahası Rabbin kendisine odaklanmak. Hani demin programda söylediğimiz gibi Rab'be bakan yaşar, insana bakan şaşar. Dolayısıyla eğer ki odağımız Rab'se o zaman bu zor zamanlarda bize teşvik ve motivasyon olacak ki bir nevi Pavlus'un da Timoteus'a aşılamak istediği düşünce bu.
1: Evet ve dördüncü bölümde bir özet geçiyor aslında bu insanların ruhsal hayatları hakkında ki beraber çalıştığı insanların durumları hakkında bir bilgisi olsun diye. Yine de Pavlus'un imanı çok büyüktür. Timoteus'a olan yakınlığı da orada görüyoruz. Çünkü bir an önce onun yanında olmasını istiyor. Gerçekten güvenebileceği birinin yanında olmasını istiyor. Ne mutlu kiliselerimizde böyle kardeşler de çoktur. Sadece bizi terk eden zor zamanlarda yanımızda olmayan ama Timoteus gibi çok güvenilir ya da Priscilla ve Aquila gibi Onesiforos gibi kardeşlerin de varlığını unutmamak gerekiyor ve bir şekilde onlarla bu bağları güçlendirmemiz gerekiyor diyelim. Dördüncü bölümü bitirerek 2. Timoteus mektubunun da sonuna gelelim. Efendim bize ayrılan süreni biraz aştık. Hepinizden özür diliyoruz. Umarım ki bu söyleş hepinize büyük bir bereket oluyordur. Ben Emre Karaali.
0: Ben Mark Madrigal.
1: Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Dedikodu,
1: yalan,
2: ilişkiler,
3: para,
1: sevgi,
2: acı sorunu,
0: kaygı,
3: stres,
1: endişe
3: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
6: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisidir.
0: Herkese tekrar esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, cap canlı Hristiyan radyosundasınız. Neredesiniz efendim? Radyo Maranata'ya hoş geldiniz. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız.
2: Evet, Hayatın İçinden programına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konukla birlikte olacağız. Bugün ta Elazığ'dan gelen bir kardeşimiz var. Değerli Önder kardeşimiz Mehmet Badem burada Elazığ Kurtuluş Kilisesi'nden. Hoş geldin Mehmet.
7: Değerli abim hoş bulduk.
0: Hoş geldin Mehmet.
7: Öncelikle dinleyicilerimize de buradan selamlar diyorum. Esenlik olsun, sizlerle olmak gerçekten güzel. Ben de heyecanlıyım bu zaman için aslında.
2: Evet, birlikte güzel konular konuşacağız. Bugün neyi konuşacağız? Özellikle para konusu üzerinde duracağız. Paranın hayatımızdaki yeri neresidir? Her kapıyı açar mı? İmanlı olan kişilerin yani parayı nasıl kullanmaları gerekiyor? Bütün bu konulara bakacağız. Ama ondan önce sizlere soru ve görüşlerinizi bize yazabileceğiniz bir e-mail adresi vermek istiyorum. Bizlere hayat@radyomaranata.com'dan ulaşabilirsiniz. Değerli düşüncelerinizi, sorularınızı ya da bizim konuşmamızı istediğiniz herhangi bir konu varsa bunları bize iletebilirsiniz.
0: Evet, teşekkürler Daniel bu güzel küçük reklamdan sonra. Evet Daniel, zor bir konu seçmişsin. Evet, bizim konularımızı genelde Daniel seçiyor ve seçerken de tabii ki biz bazen soruları hazırlarken programımızın zaman kısıtlamasından dolayı çok dikkatli sorular seçmeye çalışıyoruz. Mehmet'e de öyle sorular seçtik. Parayla ilişkimiz bu hafta Mehmet Badem ile devam edecek. O bize bu konuda yardım etmeye çalışacak. O zaman nasıl diyelim Daniel, konuya nasıl başlayalım? Neden bu konuyu seçtin? Birazcık daha açıklayabilir misin? Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri dinlesinler ve bu konuyu daha çok anlasınlar.
2: Evet, bugün para konusu üzerinde konuşacağız. Özellikle kiliselerde de para konusu çok yanlış anlaşılabiliyor. Dışarıdaki insanlar da bu konu hakkında çok önyargılı olabiliyorlar. Tabii ki bu konuda yanlışlar yapılabiliyor, günahlar da işlenebiliyor. Ama bugün Mehmet kardeşimizle bu konuyu masaya yatıracağız. Kutsal kitap ışığında sizlere Radyo Maranata frekansında bu konuları paylaşmaya devam edeceğiz.
0: Aslında bu hikaye anlatmak istiyorum. Sen bu konuya girerken bir hikaye geldi aklıma. Aslında bununla benzer çok inanılmaz hikayelerim var da Mehmet de buradayken, Mehmet de zaten bu olaylara bir lider olduğu için veya normal yani bu ortamın içerisinde olduğu için eminim kulağına gelmiştir. Yani ben önce bir hikaye anlatayım, belki Mehmet'in de aklına bir şey gelebilir. Bir gün Kapalı Çarşı'da arkadaşımla işte biz kahve içmeye gitmiştik. Mekan boş olduğu için garson ile sohbet imkanımız oldu ve bizim Hristiyan olduğumuzu öğrendi işte bu mekandayken. Ve konunun devamında abi İncil'in içinde kilisede 100 dolar verdikleri doğru mu? Böyle bir soru sordu. Bizim arkadaşlarımızdan bazıları böyle şeyler söyledi. Yani bize bu şekilde yaklaştı çocuk. Kilisede işte İncil'in içinde 100 dolar veriyorsunuz falan filan. Bunlar doğru mu sizce abi gibi böyle bir yaklaşımda bulundu. Tabii ki bunun doğru olmadığını yani Hristiyanlara atılan iftira ve kiliseye karalamak için yapılan bir dedikodu olduğunu izah etmeye çalıştık arkadaşımla. Mehmet, yani sana sormak istiyorum. Sen eminim böyle şeyler bir şekilde duyuyorsun. Böyle bir çevrenin içerisinde büyüyoruz biz. Böyle bir çevrenin içerisinde insanlarla ilişkideyiz. Yani işte bazen geliyorlar, kilise sana vize verecek, iş verecek, eş verecek. Yani böyle yalanlar var tabii ki. Yani bu şeytanın Hristiyanları ve kiliseyi karalamak için bir yalanı. Ya bu para konusunu çok iyi anlamamız gerekiyor gerçekten. Yani çok kişi duyduklarına inanmaya devam edecekler. Mehmet, öncelikle sen ne düşünüyorsun bu konuda? İstersen yani belki başından bir hikaye vardır. Yani bu konuya belki böyle bir giriş yaparız bu hikayeyle. Ne düşünüyorsun para konusundaki bu bakış açısı, bu durumla ilgili hikayemden sonra?
7: Maalesef ki abi bizim ülkede bizler doğruları kaynağından değil ama insanlardan duyarak öğreniyoruz ya da öğrendiğimizi zannediyoruz. Bu konuda evet çok yanlış tanıklıklar var, yanlış bilinen sözler var, işte iftiralar var, dedikodular var. Senin de dediğin gibi abi, yani İncil'in içinde 100 dolar arayan mı dersin? Hatta bir defa Diyarbakır'dayız abi. Bir gün ilgili biri geldi, sohbet ediyor falan derken İncil aldı raftan. Böyle İncil aldı. Hani biz kitabı alırız ya, kokusunu koklamak için baştan sona bir çeviririz. Baktım İncil'i ikide bir böyle çeviriyor. Tabii ben güldüm, dedim yani $100 mı arıyorsun? Ya dedi, evet aslında falan. Yani anlattık ona, böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin olamayacağını, çünkü burası ticarethane değil. Tanrı'yı arayan yüreklerin bir araya geldiği bir nokta. Hatta komik bir yanı daha var babamla ilgili. Bir gün bir süredir kiliseye gelen iki arkadaş var. Bunlar geliyorlar, gidiyorlar falan filan derken bir gün babam balkondayken, penceredeyken, onlar kapıdalar. Tabii babamı görmüyorlar. Kendi aralarında tartışıyorlar işte. O diyor ben $100,000 isteyeceğim. O diyor ben $150,000 isteyeceğim. Bir türlü anlaşamıyorlar.
2: Neyse, para bol onlar... ortada sanki.
7: Neyse, onlar yukarı geliyorlar. Uzun sohbetin sonunda diyorlar ki ya Eyüp abi, biz karar verdik. Hristiyan olacağız ama bize işte $100,000 vermen lazım. Babam da diyor ki ondan kolayı var. Siz bana $100,000 verin. Ben Müslüman olayım. Tabii babamın yaptığı bir kinaye aslında. Çünkü inanç parayla satın alınamaz. İnanç parayla değiştirilemez. Ama maalesef bizim toplumda Sedat abinin dediği gibi böyle noktalar var.
2: Evet, yani bu konuları biz de bizim kilisede yaşamıştık. Bize de kiliseye gelen kişiler aynı şekilde yani $100 var mı diye sormuşlardı. Ben o zamanlar kitap evinde çalışıyordum, Hristiyan bir kitap evinde ve İncil'i biz basıyorduk. Ben ona dedim ki eğer yani $100 olacaksa İncil'lerin içinde, ben zengin olacağım. Çünkü depoda, bizim depoda İncil'ler çok var, o bütün o paraları alırım. Ama tabii ki buradaki asıl konumuz, biz onu da söylemiştik o kişiye. Biz aslında kiliseye para veriyoruz, biz ondalık veriyoruz, biz cebimizden para veriyoruz. Ama para konusunu konuşurken Mehmet, sen ne düşünürsün? Yani para bizim hayatımızın neresinde? Yani tabii ki parayı biz kullanıyoruz, ihtiyacımız var. Parasız hiçbir şey yapamayız, özellikle bu zamanlarda paraya ihtiyacımız var. Elbise alıyoruz, kıyafet alıyoruz, ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Hemen hemen her şeyde biz parayı kullanıyoruz. Ama bu para hayatımızın neresinde olmalı? Ne düşünüyorsun bununla ilgili?
7: Yani Daniel abi kesinlikle haklısın. Öncelikle söylediklerinde. Çünkü para hayatımızın her alanında. Bugün marketten gidip bir ekmek almak istersek onun için para ödüyoruz. Kıyafetlerimizi almak istersek para ödüyoruz. Yani 21. yüzyılda kısacası şunu diyebiliriz abi, nefes almak dışında biz her şeye para ödüyoruz. Böyle bir paradoks var, böyle bir durum var. Ve hayatımızın büyük çoğunluğu da para kazanmakla geçiyor. Ailemizden, eşimizden, kardeşlerimizden çok o parayı kazanacağımız yerde bulunuyoruz. Bu da bizi etkileyen bir faktör. Çünkü bir kişisel ilişki doğuyor parayla. Ve şöyle bir gerçek var, bir Hristiyan olarak bunu söyleyebilirim ki eğer ben parayla ilişkimi iyi kontrol edersem, bu benim yaşamımı nasıl yönettiğimi, nasıl kontrol ettiğimi ortaya koyuyor. Ve bir Hristiyan olarak da ben yaşamımı nasıl yönetiyorsam Tanrı'yla olan ilişkim de bu şekilde etkileniyor. Yani para hayatımızın her alanında ve bu para bir imanlı olarak, bir Hristiyan olarak bizim Tanrı'yla olan ilişkimizi de belirler değerli abi.
2: Evet, bu dediğin gibi gerçekten çok güzel ve çok önemli bir konu. Buna değindin. Yani bizim hayatımızı belirleyen, Hristiyan olarak da hayatımızı yönlendiren bir olgu para aslında. Yani paraya bakış açımız, parayla nasıl kullandığımız bizim hayatımızı ilgilendiriyor tabii ki.
0: Ben burada bir araya girmek istiyorum Mehmet. Biraz sana kişisel bir soru sormak istiyorum da. Şimdi yani para, evet paraya gerçekten ihtiyacımız var. Aslında sen söyledin nefes alma dışında dedin, ama aslında sağlık problemin varsa hastaneye gittiğinde nefes darlığı yaşadığında o tüpü satın almak için bile yani parasını doğru vermen lazım. O, yani eninde sonunda bir şekilde o tarafa gidiyoruz. Eğer sağlık sigortan karşılamıyorsa ve diğer şeyleri vesaire. Aslında Daniel, istersen sen de cevap verirsin. Parayı seviyor musunuz? Yani parayı kullanmayı seviyor musunuz? Parayla ilişkiniz nasıl? Biraz sizden de bahsedeyim. Kendi güncel hayatınızdan da, Mehmet sağ ol, babandan bahsettin. Ben de biz biraz kilisede olan dedikodulardan konuşarak girdik, ama parayla ilişkiniz nasıl? Siz nasılsınız? Parayı harcamayı seviyor musunuz? Yani Mehmet, biraz özel bir soru soracağım ama yani bunu sormak istedim size. Ne düşünüyorsunuz?
2: Parayı bulsak da harcasak diyebiliriz
0: ya belki. Bu çok klasik bir cevap oldu. Yapma böyle şeyler.
2: Yani ben çok fazla parayla haşır neşir değilim. Neden kredi kartı kullanıyorum? Dikkatli bir şekilde tabii ki. Dolayısıyla yani paranın fazla yüzünü görmüyorum. Gelen para bir şekilde ay sonunda kredi kartı ödemesine gittiği için Ama parayı kullanıyoruz. Paraya ihtiyacımız var.
7: Evet, yani para ihtiyacımız var. Sevgi konusu tabii ki biraz göreceli bir kavram. Bir tutku ve arzuyla bağlıysak orada bir problem var. Ama sen de bugün aslında programdan önce bahsetmiştin. Yani ben karnabaharı da seviyorum. Fasulyeyi de seviyorum. Ama ona karşı bir tutkun yok. Para da bence böyle bir dengede olmak zorunda abi. Bunun bir imanlı olarak yaklaşımımız önemli.
0: Yani bir araç olmalı. Bir onun o bizi sahiplenmemeli. Yani o bizim hani de benim klasik olacak ama putlaştırmamalıyız hayatımızda.
7: Kesinlikle.
0: Yani yani yaşam amacımız olmamalı. Öyle diyorsun. O zaman birazcık daha derinlere gidelim. Ruhsal konulara aslında girelim. Çünkü birkaç dakika sonra biz ara vereceğiz. Peki Mehmet, yani para, yani Tanrı ile ilişkimizi belirler dedin az önce ve bu yüzden yani şöyle sorursam sana, paranın iman hayatımızda bir etkisi var mı? Nasıl cevap verirdin bu soruya?
7: Kesinlikle etkisi var abi. Dediğimiz gibi eğer parayla ilişkimiz Tanrı ile ilişkimize etki eden bir noktaysa imanımız ve iman hayatımıza da etki ediyor. Bunu nereden anlıyoruz? Çok güzel örnekler var bizim Rabbin sözünde okuduğumuz, yaşam ve ışık bulduğumuz sözlerde. Özellikle Luka 3. bölümde Yahya, vaftizi Yahya'yı görüyoruz ve orada...
0: Şu anda İncil'in Luka bölümünden bahsediyorsun,
7: evet,
0: değil
7: evet,
0: mi?
7: Evet, evet, tamam. Evet. Belki dinleyicilerimiz de, değerli dinleyicilerimiz de Luka 3. bölüme bakabilirler orada. Bu sözleri takip edebilirler.
0: Evet.
7: Orada vaftizci Yahya'yı görüyoruz biz. Vaftizci Yahya Mesih'ten önce halkı tövbeye çağırıyor ve halk da, tövbe etmek isteyen halk da onu dinlemeye ve vaftiz olmaya, tövbe etmeye gidiyorlar. Orada vaftizci Yahya çok güçlü sözlerle halka sesleniyor, diyor ki: "Ey engerek soyu, gelecek olan gazaptan kaçmanız için sizi kim uyardı? Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin. Kendinize biz İbrahim'in soyundanız demeye kalkmayın. Ben size şunu söyleyeyim. Tanrı İbrahim'e şu taşlardan da çocuk yaratacak güçtedir. Balta daha şimdiden ağaçların köküne dayanmıştır. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılacak." Ve bu sözleri duyan halk soruyor. Yani öyleyse biz ne yapalım? Ve vaftizci Yahya şöyle sesleniyor: "İki mintanı olan birini mintanı olmayana versin. Yiyeceği olan yiyeceği olmayanla paylaşsın," dedi. Ve akabinde vergi görevlileri geliyor ki o dönemin günahkar insanları, hainleri olarak düşünülen vergi görevlileri. Ve diyor ki Yahya'ya: "Öğretmenimiz, biz ne yapalım?" Ve Yahya onlara "Size buyurulandan çok vergi almayın," diye karşılık veriyor. Ve askerler geliyor bu sefer Yahya'nın yanına. "Ya biz ne yapalım?" diye soruyorlar. O da kaba kuvvetle ya da yalan suçlamalarla kimseden para koparmayın diye karşılık veriyor. Ücretinizle yetinin. Çok ilginçtir ki yani halk tövbe için geliyor. Vaftizci Yahya diyor yani biz nasıl tövbe edelim? Ve tövbe ettikten sonra nasıl meyveler verelim? Halkın Yahya'ya sorduğu buyken Yahya'nın halka verdiği cevaplar parayla ilgiliydi. O zaman anlıyoruz ki bu para bizim iman hayatımızı etkileyen bir nokta. Ve ilginç bir detay paylaşmak istiyorum. Efendimiz İsa Mesih'in paylaştığı, bize verdiği öğretişlerin 1/3'ü parayla ilgiliydi. Yani onun her paylaştığı 3 konudan biri paraydı. Tövbeden çok paradan bahsetti Mesih. O zaman biz diyebiliriz ki imanımız parayla olan ilişkimizden etkilenir.
2: Yani kesinlikle önemli. Burada Yahya'nın söylediği çok güzel bir söz de var. Hani iki mintanı olan birin mintanını olmayana versin. Yani yiyeceğinizi paylaşın, paranızı bir şekilde paylaşın demeye getiriyor. Sonuçta bu paydaşlığı bize öğretiyor. Ve tabii ki bu zor. Özellikle günümüzde bu şekilde davranan kişiler çok fazla göremiyoruz. Herkes kendini düşünüyor bencil bir şekilde. Çünkü zaten ekonomik sıkıntılar var, zorluklar var, problemler var. Ama Rab bize bunu öğretiyor. Yani elimizdekini tabii ki bunu suistimal eden kişiler etrafımızda vardır. Geçen günü ben hastanedeydim, yine biri geldi bana dedi ki işte evime gidemedim, işte bana biraz para verir misiniz diye. Dedim ki yani o zaman hastanede ne işin var? Yani benden sonra herkese, yandaki kişilere, öbür kişilere gitti.
7: Evet.
2: Yani bunu suistimal eden bir kişiydi. Dolayısıyla tabii ki dikkatli olmamız gerekiyor ama Rab bize paylaşmayı ve bu paylaşmanın verdiği güzelliği, bereketi de öğretiyor. O zaman
7: kesinlikle abi.
2: Yani parayla ilişkimizde bu konuya da dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçekten zor durumda olan, yoksul olan, ihtiyacı olan kişilerle Rabbin bize verdiği bu bereketleri paylaşmamız kesinlikle güzeldir ve önemlidir diye düşünüyorum.
7: Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Orada yani bu tövbeyle iman ilişkisine baktığımız zaman Yine Luke 19. bölümde ilginç bir örnek var. Orada biz vergi görevlisi Zaka'yı görüyoruz. O kendi hizmetinde, yani vergi görevlilerin başında olan biriydi. Ve Mesih'i gördüğü zaman o hemen bir ağaca tırmanıyor. Heyecanla Mesih'i gözlemek için. Ve Rabbis onu 3. ayette gördüğünde diyor ki, Zakay çabuk aşağı in. Bugün senin evinde kalmam gerekiyor. Zakay hızla aşağı iniyor ve sevinçten Mesih'i evine buyur ediyor. Ve bunu görenler tabii söyleniyor, yani bu günahkar ne iş var, günahkarın evinde bu konuk oldu diye. Ve bu durumda Zakay da ayağa kalkıyor ve Rab İsa'ya şöyle diyor. Ya Rab, işte malımın yarısını yoksullara veriyorum. Bir kimseden haksızlıkla bir şey aldımsa 4 katını geri vereceğim. Ve devamında Rab'in sözünde diyor ki, İsa dedi ki, bu ev bugün kurtuluşa kavuştu. Çünkü bu adam İbrahim'in oğludur. Nitekim insanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi. Çok ilginç. Zakay malını paylaşmayı söylediğin zaman Rab İsa diyor ki, bugün bu ev kurtuluşa erişti. Yani uzun lafın kısası, iman hayatımızı etkileyen faktörlerden biri paradır abi.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Mehmet, bir ara vereceğiz ama ikinci bölümde değişik bir konudan kutsal kitaba bir bakış açısına doğru gitmeye çalışacağız. Para işte bütün kapıları açar mı? Yani bu konuda biraz konuşacağız. O zaman şimdi bir kısa bir mola verelim. Ondan sonra ikinci bölümde tekrar birlikte olacağız.

0: Maranata.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Hangi psikolojik unsurlar bizi insan yapar? İnsan olmanın en temel nitelikleri nelerdir? Antropoloji, yani insan bilimi, bunun gibi soruları cevaplamaya çalışır. Radyo Maranata'nın kültürel antropoloji programında bütün insan topluluklarında var olan tarih ya da coğrafya fark etmeksizin her halkta görülen unsurları ele alıp Hristiyan bir bakış açısından anlamaya çalışacağız.
4: Kültürel Antropoloji Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: aldığım kişilerden paylaşmak istiyorum. Bu Rabbin insanları değiştirebildiği bir konu. Bir nokta, hamdolsun. O bizim hayatlarımızı değiştiriyor ve değiştirmek istiyor. Ama devam edelim. Başka bir soru soralım. Bu konuda ne düşünürsün? Mehmet, para her kapıyı açar mı? Bazen çünkü onu söylüyorlar. Yani, ah keşke param olsaydı, şunu yapardım, ya, bunu yapardım. Bu hayatımda bu değişirdi, şöyle olurdu, böyle olurdu diye insanlar çok şey düşünüyorlar ama her kapıyı açar mı para?
1: Değerli Daniel abiye, para, yani paranın her kapıyı açtığını ben düşünmüyorum. Bunlar toplumumuzda bize öğretilen aslında iblisin yalanları. Çünkü bizler yoksulluğun ne demek olduğunu iyi bilen bir ülkede büyüdük. Yani geçmiş yıllarda atalarımız çok yokluk çektiler, çok sorunlar yaşadılar. Ve bu yokluk içerisinde onların iblisten öğrendiği yalanlar bize nüfuz etti. Mesela para her kapıyı açar. Oku, çalış, işte paran olmazsa dostun olmaz. Düşenin dostu olmaz. Hep paraya dair, zenginliğe dair yalanlar öğrendik bizler. Ama maalesef ki para her kapıyı açmıyor abi. Çok güzel bir söz var. Diyor ki yani paranın açamayacağı kapı çoktur ama duanın açamayacağı kapı yoktur. Bununla ilgili İbraniler 13:5'te Tanrı bize bir vaat veriyor. Geçmişte verdiği, İsrail halkına verdiği vaadini aslında orada da yeniliyor. Orada diyor ki Rabbin sözü, yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi: seni asla terk etmeyeceğim, seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Yani Tanrı'nın bize vaadi var, seni terk etmeyeceğim. Düşsen de kalksan da yanımızda olacak bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Bu yüzden para her kapıyı açamaz ama Tanrı'yla birlikte biz her kapıda yürürüz.
0: Dediğin gibi yani insan paraya sahip olduğu zaman, yani bol paraya sahip olduğu zaman, zengin olduğu zaman sanki her şeyi yapabileceğini düşünüyor. Her şeye ulaşabileceğini düşünüyor ama en basitinden yani bir hastalığa yakalandığı zaman, bir kanser olduğu zaman istersen dünyanın en zengin adamı ol. Yani bunun bir çözümü yok. Herhangi bir hastalık, herhangi başka bir şey olduğu zaman yani bu para açmıyor. Ama dediğin gibi dua gerçekten bu kapıyı açabilecek olan bir şey, bizi dokunabilecek, bizim yaşamımızı değiştirebilecek olan bir şey.
2: Evet, yani peki biz yani bu güven konusunda ne söyleyebiliriz? Yani çünkü biz biliyoruz ki Tanrı güvenilirdir. Yani bununla ilgili kutsal sözlerin İncil'de, İncil-i Şerif'te bununla ilgili bizi teşvik eden ayetler var mı? Yani bizleri yani parayla her kapıyı açma değil de işte bizi koşullar durum yani fark etmeksizin terk etmeyeceğini söyleyen vadeden bir Rabbimiz var. İsa Mesih var. Bunun hakkında birazcık mesela ayetler vererek biraz daha konuyu böyle biraz derinlere ruhsallığa doğru itebilir miyiz Mehmet kardeş?
1: Tabii abi. Ya şunu öncelikle iyi anlamamız gerekiyor. Para dışında Tanrı'ya olan ilişkimizin bir gerçeğidir. Tanrı güvenilirdir. Tanrı sahip çıkar. Tanrı bizleri varlığıyla donatıp sağlayışını gösteren bir yerdedir. Bu yüzden bizler Tanrı'ya güvenmeyi öğrenmeliyiz ve çünkü bu yalanlar büyük, gücü büyük, hayatları yıkan, imanları yıkan yalanlardır. Aziz Pavlus da bizi bu yalanlara karşı uyarıyor. Bu zenginliğin ayartılarına karşı bizlere bir uyarıda bulunuyor, bir öğüt veriyor. Dikkatli olun. Özellikle 1. Timoteos 6. bölümde bu konuda bize sesleniyor. Zengin olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşerler. İnsanı çöküşe ve yıkıma götüren birçok saçma ve zararlı arzulara kapılırlar. Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar. Kendi kendilerine çok acı çektirdiler. Ama sen ey Tanrı adamı, bu şeylerden kaç. Doğruluğun, Tanrı yolunun, imanın, sevginin, sabrın, uysallığın ardından koş. Yani problem zengin olmak ve çok paraya sahip olmak değil abi. Zengin olabiliriz, paramız olabilir, bolluk içerisinde yaşayabiliriz. Burada kötü olan para değil. Burada Aziz Paulus'un vurguladığı nokta zengin olma hevesiyle yaşamak. Zengin olma arzusuyla devamlı yürekte bir şeyler taşılmak. Yani kısa yolda zengin olma çabası içerisinde olan birçok insan var günümüzde. Ve bunun üzücü sonuçlarını, üzücü meyvelerini alıyorlar hayatlarında. Mesela örnek verirsek son dönemlerde kripto para, Bitcoin. Yani birçok insan kısa yoldan zengin olmak istedi. Varını yoğunu oraya harcadı. Bazı memurlar var. İyi bir hayatları olan tanıdıklarım vardı. Yüklü miktarda kredi çekip buraya verdiler. Ve sonuç hüsran. Zengin olamadılar. Bu arzuları onları

0: İnha etti ve intihar edenler, boşananlar, ciddi problemler yaşayanlar. Çünkü öyle bir borçlanma altında olanlar var ki kazandıkları paradan fazla ödeme yapmaları gerekiyor. Hı-hı. İşte bu arzu onların hayatına yıkım getirdi. Hı-hı. Ve Yakup 1. bölüm 14-15. ayette de Tanrı bizi yine bu konuda ayırıyor. Diyor ki herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır. Sonra arzu gebe kalır ve günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir. Yani bu insanlar önce zengin olma hevesiyle aldandılar. Hı hı. O heves yüreklerinde gebe kaldı ve gebe sonucu günah açığa çıktı. Bir günah geldi hayatlarına. Çünkü günah işlediler. Tanrı sözü bu konuda bizlere tekrar sesleniyor. Matta 6. bölüm 24. ayette. Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz. Belki bu ayette Rab bu konu için bize seslenmedi ama biliyoruz ki yüreğimizde iki efendi olamaz. Bu insanlar iki efendiye birden kulluk etmeye başladılar. Ama bilmemiz gereken nokta şu, para bir araç. Az önce konuştuk seninle değerli Sedat abi. Bunu iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Eğer araçtan ziyade bir amaç haline dönüşürse artık paranın efendisi olan bizler paranın kölesi haline geleceğiz.
1: Evet, kesinlikle haklısın Mehmet. Çok güzel konulara değindin. Bir de şu noktadan da konumuza devam edebiliriz istiyorsanız. Yani insan zengin olduğu zaman sanki her şeyin sahibiymiş gibi düşünüyor. Yani benim param var, şuyum var, her şeyin sahibiyim ve her şeyi yapabilirim gibi düşünüyor. Ama yani düşünecek olursak aslında paramızın sahibi kim? Yani biz gerçekten bu paranın sahibi miyiz? Yoksa yani bu paranın başka sahibi var mı dersem nasıl bir cevap verirsin?
0: Ya kesinlikle tabii ki paramızın sahibi Rab'dir. Bugün bize gündelik ekmeğimizi veren Rab'dir. Hı hı. Bugün gündelik ekmeğimizi kazanmamızı sağlayan, bizleri donatan, yetenekler veren Rab'bin kendisidir. Bu noktada bereket ve sağlayış Tanrımızdan gelir. Yani ben bugün Mehmet olduğum için Tanrı'ya borçluyum. Çünkü Mehmet'i Mehmet yapan Tanrı'nın kendisiydi. Hı hı. Düşünelim ki bir tarla, değil mi? Biz insan olarak orada tohum ekiyoruz. Ama o toprağı bereketleyen, zenginleştiren Tanrı'nın kendisi. Hı. O toprağa yağmurunu yağdıran, güneşini açan Tanrı'nın kendisi. Yani onun zenginliğiyle biz meyve alıyoruz. Onun zenginliğiyle biz hasat yapıyoruz. Çünkü Tanrı bizleri bereketliyor. O yüzden diyebiliriz yani paramızın sahibi Tanrı'dır.
1: Evet, bununla ilgili ayetler de var aslında dediğin gibi değil mi? Hı-hı, mesela hı-hı. Eski Antlaşma'da Mezmur 24. bölüm 1. ayette diyor ki Rabbindir yeryüzü ve içindeki her şey. Dünya ve üzerinde yaşayanlar, yani dünya Amin. İçindeki olan her şey aslında Tanrı'ya ait. Ama nedense biz işte şu benimdir, bu benimdir, ben buna sahibim, arabaya sahibim, şuyum var, buyum var diye sanki kendi tarafımızı düşünüyoruz. Kendi durumumuzu ön plana çıkartmaya Hı-hı. çalışıyoruz ama Tanrı'ya işin içinden çıkartıyoruz. Sahip olduğumuz her şey bize nefesimiz bile, aldığımız nefes bile Tanrı'dan geliyor. Amin. Yani bunun farkına varmalıyız ve bunu unutmamamız gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Aklıma bir şey geldi ama bilmiyorum konuyla alakalı mı? Napolyon ne demiş? Para, para, para. Yani ben küçükken babam hep bunu söylerdi. Hep aklıma geliyor. Çünkü Napolyon da yani parayı düşkünlüğünle tanıyordu ve birçok şeyi parayla elde edebileceğini sanan bir adamdı. Ama bazı kapıları açamayacağının farkına vardı. Ama tabii ki Mehmet senin dediğin gibi yani her şey para değil. Yani bunun devamında bunu söylemek isterdim. Sen de bu konuyla ilgili başka bir şeyler daha söylemek ister misin Dani'ye?
1: Yani fazla süremiz kalmadı ama şunu Mehmet paylaşmıştı. Bunu bilmek bence güzel bir şey. Hani eğer paramızın sahibi Tanrı'ysa, yaşamımızın sahibi Tanrı'ysa, yani onun söylediği sözler İncil'de çok değerli. Biraz önce Mehmet Hı-hı. kardeşimizin okuduğu gibi dediği İbranilerde ki o ayet çok güzel bir ayet. Seni diyor asla terk etmeyeceğim, seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Yani Tanrı'ya güvenmek, para konusunda da Tanrı'ya güvenmek. Evet, paraya ihtiyacımız var, para olmadan yaşayamayız. Başta söylediğimiz gibi Hı-hı. kiramızı ödeyemeyiz, çocuklarımızın geleceğini hazırlayamayız. Ama para konusunda da Tanrı'ya güvenmek ve ona bağlı olmak güzel. Çünkü o diyor ki ben seninle beraber olacağım, seni aç bırakmayacağım, seni susuz bırakmayacağım. Eğer biz doğru bir yaşam sürersek ve Rab'be yaraşır bir hayat sürersek Rabbim bizi bir şekilde bereketleyeceğini biliyorum, öğreniyorum. Yani Pavlus'un söylediği bir konu da var aslında. Bu da çok önemli. Aklıma geldi. Pavlus dedi ki ben bollukta yaşamayı da yoklukta yaşamayı da bunun sırrını öğrendim. Yani bu sırrı Pavlus'a öğreten Rabbin kendisiydi. O zaman Rab eğer hayatımızdaysa ve Rab'be güveniyorsak o bize her durumda iyi bir şekilde yaşamak için gereken bilgeliği, gereken her şeyi sağlayacaktır diye düşünüyorum.
2: Evet, yani programımızın sonuna geliyoruz o zaman. Mehmet, son bir cümleyi, son kelimeleri de alalım. Bu bölümde kapatalım. Galiba lafını balla kesin. Bir şey söylüyordun. burada seni dinleyicilerimiz duysun ve toparlayalım ve bitirelim değil mi Daniel?
0: Evet, zaman nasıl geçti aslında ben de anlamadım Sedat abi. Çok bereketli bir zaman oldu. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu konuda benim yüreğime en çok dokunan gerçek, gündelik ekmeğimizi veren Tanrı'nın kendisi. Ama paradan önce Tanrı bize yeni bir yaşam verdi. İsa Mesih çarmıhta o döktüğü kanla bize yeni bir yol açtı kendi bedeninde. Ve bizler o kanı aracılığıyla zaten sonsuz yaşamın sahibi olduk. Bizler ödeyemediğimiz o günahın kefaretini Mesih'in kanıyla kavuştuk ve sahip olduk. Bu yüzden Tanrı bize sonsuz yaşamı vermişken para konusunda da sağlayacağı çok daha kesindir. Ve öyle der Tanrı sözü de. Bu yüzden bizler Mesih'e bakmalı, Mesih'in çarmıhını anlamalıyız. Bugün ben değerli seyircilerimize de, dinleyicilerimize de seslenmek istiyorum. Eğer yüreğinizde bu konuda verdiğiniz bir savaş varsa, bu konuda anlayamadığınız bir nokta varsa lütfen Tanrı'nın önüne gidin. Onun döktüğü o kan aracılığıyla size anlayış verecektir. Size yeni bir aşam, yeni bir bereket, yeni bir sayfa açacaktır. Sizi bu konuda teşvik etmek istiyorum. Lütfen Tanrı'nın önüne gidin.
1: Evet, yani dediğin gibi İsa Mesih'in birçok sözleri var bu konuda ve Matta da bundan bahsediyor. Diyor ki öncelikle onun egemenliği ardınca gidin ve size diğer her şey de sağlanacaktır. Yani bizim ihtiyacımız olan her şey de sağlanacaktır. Yeter ki biz Tanrı'nın egemenliği ardında gidelim, onu arayalım, onu arzulayalım, Tanrı'yı daha yakından tanımaya çalışalım. Çünkü Tanrı'yı tanıdıkça aslında başka hiçbir şeye ihtiyacımız olmadığının farkına varacağız. Biz daha çok paraya ihtiyacımız var diye düşünüyoruz, giyeceğe, şuna buna ihtiyacımız var diye düşünüyoruz ama en temel ihtiyacımız bence Tanrı'yı tanımaktır. Yani Tanrı'yı tanıdığımız zaman bizim bütün ihtiyaçlarımızın karşılandığını göreceğiz, farkına varacağız ve bu çok güzel ve çok önemli bir söz. Tanrı bize bu vaadi, bu sözü veriyor.
2: Evet, sevgili Radyo Maranta dinleyicileri, Hayatın İçinden programının daha biz sonuna daha geldik ve sevgili Mehmet Badem bizimleydi. Gerçekten bugün Daniel'le birlikte olsun, hikayeler anlatarak, Rabbin sözünden duyarak, gündemimizde oluşan konuları değinerek para ile ilgili konuştuk. Yani kısaca şunu diyebiliriz, İsa Mesih'le bir kişi için öncelik değildir bir para. Yani öncelik her ihtiyacımızı bol bol karşılayan Tanrı'yı onurlandırmak, işte onun sevgisiyle doymak ve onunla yaşamaktır diyelim. Böylece para ile ilgili diğer konularda da yani bilgelik içerisinde davranmayı bize öğretecektir İsa Mesih diyoruz ve kendinize iyi bakın. Tekrar Mehmet, programımıza katıldığın için, yüreğini ve Rabbin sözünden paylaştığın için sana çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim abi, bu Rabbin verdiği fırsat için. Rab sizleri ve dinleyicilerimizi artan ölçüde bereketlesin.
1: Amin, amin. O zaman bir sonraki Hayatın İçinden programında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Bu arada son olarak şunu söylemek istiyorum. Eğer bizlere sorularınız varsa ya da iletmek istediğiniz mesajlarınız varsa hayat@radyomaranata.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Luka 23. Bölüm.
1: İsa Vali Pilatus'un önünde. Sonra bütün kurul üyeleri kalkıp İsa'yı Pilatus'a götürdüler. Onu şöyle suçlamaya başladılar. Bu adamın ulusumuzu yoldan saptırdığını gördük. Sezar'a vergi ödenmesine engel oluyor. Kendisinin de Mesih yani bir kral olduğunu söylüyor. Pilatus İsa'ya, "Sen Yahudilerin kralı mısın?" diye sordu. İsa, "Söylediğin gibidir" yanıtını verdi. Pilatus başkâhinlerle halka, "Bu adamda hiçbir suç görmüyorum" dedi. Ama onlar üstelediler. Yahudi'nin her tarafında öğretisini yayarak halkı kışkırtıyor. Celil eden başlayıp ta buraya kadar geldi dediler. Pilatus bunu duyunca, "Bu adam Celil el mi?" diye sordu. İsa'nın Herodes'in yönetimindeki bölgeden geldiğini öğrenince, kendisini o sırada Yeruşalim'de bulunan Herodes'e gönderdi. Herodes İsa'yı görünce çok sevindi. Ona ilişkin haberleri duyduğu için çoktandır onu görmek istiyor, gerçekleştireceği bir belirtiye tanık olmayı umuyordu. Ona birçok soru sordu ama o hiç karşılık vermedi. Orada duran başkâhinlerle din bilginleri İsa'yı ağır bir dille suçladılar. Herodes de askerleriyle birlikte onu aşağılayıp alay etti. Ona gösterişli bir kaftan giydirip Pilatus'a geri gönderdi. Bu olaydan önce birbirine düşman olan Herodes ile Pilatus o gün dost oldular. Pilatus'un kararı. Pilatus, başkâhinleri, yöneticileri ve halkı toplayarak onlara, "Siz bu adamı bana halkı saptırıyor diye getirdiniz" dedi. "Oysa ben bu adamı sizin önünüzde sorguya çektim ve kendisinde öne sürdüğünüz suçlardan hiçbirini bulmadım. Herodes de bulmamış olmalı ki onu bize geri gönderdi. Görüyorsunuz, ölüm cezasını gerektiren hiçbir şey yapmadı. Bu nedenle ben onu dövdürüp salıvereceğim." Ama onlar hep bir ağızdan, "Yok et bu adamı, bize Barabba'yı salıver" diye bağırdılar. Barabba, kentte çıkan bir ayaklanmaya katılmaktan ve adam öldürmekten hapse atılmıştı. İsa'yı salıvermek isteyen Pilatus onlara yeniden seslendi. Onlarsa, "Onu çağırmaya gel, çağırmaya gel" diye bağırışıp durdular. Pilatus üçüncü kez, "Bu adam ne kötülük yaptı ki?" dedi. "Ölüm cezasını gerektirecek hiçbir suç bulmadım onda. Bu nedenle onu dövdürüp salıvereceğim." Ne var ki onlar yüksek sesle bağırışarak İsa'nın çağırmaya gerilmesi için direttiler. Sonunda bağırışları baskın çıktı ve Pilatus onların isteğinin yerine getirilmesine karar verdi. İstedikleri kişiyi ayaklanmaya katılmak ve adam öldürmekten hapse atılan kişiyi salıverdi. İsa ise onların isteğine bıraktı. İsa çarmıha geriliyor. Askerler İsa'yı götürürken kırdan gelmekte olan Simon adında Kireneli bir adamı yakaladılar. Çarmıhı sırtına yükleyip İsa'nın arkasından yürüttüler. Büyük bir halk topluluğu da İsa'nın ardından gidiyordu. Aralarında İsa için dövünüp ağıt yakan kadınlar vardı. İsa bu kadınlara dönerek, "Ey Yeruşalim kızları, benim için ağlamayın" dedi. "Kendiniz ve çocuklarınız için ağlayın. Çünkü öyle günler gelecek ki kısır kadınlara, hiç doğurmamış rahimlere, emzirmemiş memelere ne mutlu" diyecekler. "O zaman dağlara, üzerimize düşün ve tepelere bizi örtün" diyecekler. Çünkü yaş ağaca böyle yaparlarsa kuruya neler olacaktır? İsa ile birlikte idam edilmek üzere ayrıca iki suçlu da götürülüyordu. Kafatası denilen yere vardıklarında İsa'yı biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki suçluyla birlikte çarmıha gerdiler. İsa, "Baba onları bağışla" dedi. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Onun giysilerini aralarında paylaşmak için kura çektiler. Halk orada durmuş olanları seyrediyordu. Yöneticiler İsa ile alay ederek başkalarını kurtardı. "Eğer Tanrı'nın Mesih'i, Tanrı'nın seçtiği oysa kendini de kurtarsın" diyorlardı. Askerler de yaklaşıp İsa ile eğlendiler. Ona ekşi şarap sunarak, "Sen Yahudilerin kralıysan kurtar kendini" dediler. Başının üzerinde şu yafta vardı: "Yahudilerin kralı budur." Çarmıha asılan suçlulardan biri, "Sen Mesih değil misin? Hadi kendini de bizi de kurtar" diye küfretti. Ne var ki öbür suçlu onu azarladı. "Sende Tanrı korkusu da mı yok?" diye karşılık verdi. "Sen de aynı cezayı çekiyorsun. Nitekim biz haklı olarak cezalandırılıyor, yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiçbir kötülük yapmadı." Sonra, "Ey İsa, kendi egemenliğine girdiğinde beni an" dedi. İsa ona, "Sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın" dedi. İsa'nın ölümü. Öğleyin 12 sularında güneş karardı, 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Tapınaktaki perde ortasından yırtıldı. İsa yüksek sesle, "Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum," diye seslendi. Bunu söyledikten sonra son nefesini verdi. Olanları gören yüzbaşı, "Bu adam gerçekten doğru biriydi," diyerek Tanrı'yı yüceltmeye başladı. Olayı seyretmek için biriken halkın tümü olup biteni görünce göğüslerini döve döve geri döndüler. Ama İsa'nın bütün tanıdıkları ve celil eden onun ardından gelen kadınlar uzakta durmuş olanları seyrediyorlardı. İsa'nın gömülmesi. Yüksek kurul üyelerinden Yusuf adında iyi ve doğru bir adam vardı. Bir Yahudi kenti olan Aramatya'dan olup Tanrı'nın egemenliğini umutla bekleyen Yusuf, kurulun kararını ve eylemini onaylamamıştı. Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi. Cesedi çarmıhtan indirip keten beze sardı. Hiç kimsenin konulmadığı kayaya oyulmuş bir mezara yatırdı. Hazırlık günüydü ve Şabat günü başlamak üzereydi. İsa ile birlikte Celile'den gelen kadınlar da Yusuf'un ardından giderek mezarı ve İsa'nın cesedinin oraya nasıl konulduğunu gördüler. Evlerine dönerek baharat ve güzel kokulu yağlar hazırladılar. Ama Şabat günü Tanrı'nın buyruğu uyarınca dinlendiler.
0: Luka 24. bölüm.
1: İsa'nın dirilişi. Kadınlar haftanın ilk günü sabah çok erkenden hazırlamış oldukları baharatı alıp mezara gittiler. Taşı mezarın girişinden yuvarlanmış buldular. Ama içeri girince Rab İsa'nın cesedini bulamadılar. Onlar bu durum karşısında şaşırıp kalmışken şimşek gibi parıldayan giysilere bürünmüş iki kişi yanlarında belirdi. Korkuya kapılan kadınlar başlarını yere eğdiler. Adamlarsa onlara, "Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz?" dediler. "O burada yok, dirildi. Daha Celile'deyken size söylediğini anımsayın. İnsanoğlunun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti." O zaman kadınlar İsa'nın sözlerini anımsadılar. Mezardan dönüp bütün bunları 11'lere ve ötekilerin hepsine bildirdiler. Bunları elçilere anlatanlar, Mecdelli Meryem, Yohanna, Yakup'un annesi Meryem ve bunlarla birlikte bulunan öbür kadınlardı. Ne var ki bu sözler elçilere saçma geldi ve kadınlara inanmadılar. Yine de Petrus kalkıp mezara koştu. Eğilip içeri baktığında keten bezlerden başka bir şey görmedi. Olay karşısında şaşkına dönmüş bir halde oradan uzaklaştı. Emmaus yolunda iki öğrenci. Aynı günü öğrencilerden ikisi Yeruşalim'den 60 ok atımı uzaklıkta bulunan ve Emmaus denilen bir köye gitmekteydiler. Bütün bu olup bitenleri kendi aralarında konuşuyorlardı. Bunları konuşup tartışırlarken İsa yanlarına geldi ve onlarla birlikte yürümeye başladı. Ama onların gözleri onu tanıma gücünden yoksun bırakılmıştı. İsa, "Yolda birbirinizle ne tartışıp duruyorsunuz?" dedi. Üzgün bir halde oldukları yerde durdular. Bunlardan adı Kleopas olan ona, "Yeruşalim'de bulunup da bugünlerde orada olup bitenleri bilmeyen tek yabancı sen misin?" diye karşılık verdi. İsa onlara, "Hangi olup bitenleri?" dedi. Ona Nasıralı İsa ile ilgili olayları dediler. O adam, Tanrı'nın ve bütün halkın önünde gerek söz gerek eylemde güçlü bir peygamberdi. Başkâhinlerle yöneticilerimiz onu ölüm cezasına çarptırmak için valiye teslim ederek çarmıha gerdirdiler. Oysa biz onun İsrail'i kurtaracak kişi olduğunu ummuştuk. Dahası var, bu olaylar olalı 3 gün oldu ve aramızdan bazı kadınlar bizi şaşkına çevirdiler. Bu sabah erkenden mezara gittiklerinde onun cesedini bulamamışlar. Sonra geldiler, bir görümde İsa'nın yaşamakta olduğunu bildiren melekler gördüklerini söylediler. Bizimle birlikte olanlardan bazıları mezara gitmiş ve durumu tam kadınların anlatmış olduğu gibi bulmuşlar. Ama onu görmemişler. İsa onlara, "Sizi akılsızlar. Peygamberlerin bütün söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler, Mesih'in bu acıları çekmesi ve yüce eline kavuşması gerekli değil miydi?" dedi. Sonra Musa'nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak, kutsal yazıların hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı. Gitmekte oldukları köye yaklaştıkları sırada İsa yoluna devam edecekmiş gibi davrandı. Ama onlar, "Bizimle kal, neredeyse akşam olacak, gün batmak üzere," diyerek onu zorladılar. Böylece İsa onlarla birlikte kalmak üzere içeri girdi. Onlarla sofrada otururken İsa ekmek aldı, şükretti ve ekmeği bölüp onlara verdi. O zaman onların gözleri açıldı ve kendisini tanıdılar. İsa ise gözlerinin önünden kayboldu. Onlar birbirine, "Yolda kendisi bizimle konuşurken ve kutsal yazıları bize açıklarken yüreklerimiz nasıl da sevinçle çarpıyordu değil mi?" dediler. Kalkıp hemen Yeruşalim'e döndüler. Onbirleri ve onlarla birlikte olanları toplanmış buldular. Bunlar, "Rab gerçekten dirildi, Simon'a görünmüş" diyorlardı. Kendileri de yolda olup bitenleri ve ekmeği böldüğü zaman İsa'yı nasıl tanıdıklarını anlattılar. İsa onbirlere görünüyor. Bunları anlatırlarken İsa gelip aralarında durdu. Onlara, "Size esenlik olsun" dedi. Ürktüler, bir hayalet gördüklerini sanarak korkuya kapıldılar. İsa onlara, "Neden telaşlanıyorsunuz? Neden kuşkular doğuyor içinizde?" dedi. "Ellerime, ayaklarıma bakın. İşte benim. Dokunun da görün. Hayaletin etik yemiği olmaz ama görüyorsunuz benim var." Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve ayaklarını gösterdi. Sevinçten hala inanamayan, şaşkınlık içindeki öğrencilerine, "Sizde yiyecek bir şey var mı?" diye sordu. Kendisine bir parça kızarmış balık verdiler. İsa onu alıp gözlerinin önünde yedi. Sonra onlara şöyle dedi, "Daha sizlerle birlikteyken Musa'nın yasasında, peygamberlerin yazılarında ve mezmurlarda benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir" demiştim. Bundan sonra kutsal yazıları anlayabilmeleri için zihinlerini açtı. Onlara dedi ki, "Şöyle yazılmıştır. Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek. Günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yeruşalim'den başlayarak bütün uluslara onun adıyla duyurulacak. Sizler bu olayların tanıklarısınız. Ben de babamın vaat ettiğini size göndereceğim. Ama siz yücelerden gelecek güçle kuşanıncaya dek kentte kalın." İsa'nın göğe yükselmesi. İsa onları kentin dışına, Betanya'nın yakınlarına kadar götürdü. Ellerini kaldırarak onları kutsadı ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı. Göğe alındı. Öğrencileri ona tapındılar ve büyük sevinç içinde Yeruşalim'e döndüler. Sürekli tapınakta bulunuyor, Tanrı'yı övüyorlardı.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı
1: İsa Musa'dan da üstün.
0: Bekledikleri Mesih'in,
1: Davut'un bahsettiği Mesih,
0: bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin
1: İsa ile tanıştıktan sonra
0: kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği
1: Adım Adım İncil başlıyor.
0: Adım Adım İncil programında
1: Radyo Maranata'dan
0: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
1: ben Mark Madrigal,
0: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitabın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, bugün 2. Timoteus Mektubu ile sizlerle beraberiz. 2. Timoteus Mektubu'nu inceleyeceğiz. Programımıza başlamadan önce her zaman olduğu gibi anımsatmak isterim. Sosyal medya hesaplarından arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden de soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz diyelim. Bugünkü programımıza başlayalım. 2. Timoteus güzel bir mektup. Geçen hafta 1. Timoteus üzerinde konuşmuştuk. Belki kaçıran dinleyicilerimiz için Timoteus'un kim olduğu üzerinde konuşacağız. Çünkü bu mektuplar bir önceki programda da söylediğimiz gibi pastoral mektuplar olarak adlandırılır. Çünkü diğer mektuplar daha kiliseye yönelik ve kilisedeki sorunlara yönelik olarak yazılmışken 1. ve 2. Timoteus mektupları ve aynı zamanda Titus mektubu daha kişisel mektuplardır. Kişilere direkt olarak yazılmış mektuplardır. Bu bağlamda Timoteus'un kim olduğu da aslında mektubun içeriği hakkında da bize bilgi verecektir diyelim. Timoteus kimdir Mark?
1: Şimdi Timoteus Listra'da, yani bugünkü Konya Hatunsaray köyünde doğmuş büyümüş birisidir. Anadolu çocuğu diyebiliriz kendisine. Listra emekliliğe ayrılan askerlerin yaşadığı merkezlerden biriydi ve anladığımız kadarıyla Timoteus'un annesi Yahudiydi, babası ise Grek idi, Yunan'dı. Kendisi ikinci nesil bir imanlı, çünkü 2. Timoteus'tan bildiğimiz kadarıyla annesi Evniki ve anneannesi Lois de imanlıydı. Büyük ihtimalle kendileri Pavlus'un ilk yolculuğunda Listra'da iman etmişlerdi. Daha sonra onların aracılığıyla genç Timoteus iman etti ve Pavlus ikinci yolculuğunu yaparken, Listra'dan geçerken Timoteus'u yanına aldı. Dolayısıyla Timoteus bir nevi Pavlus'un talebesiydi, öğrencisiydi. Onun ruhsal manevi çocuğu diyebiliriz ve Timoteus da özellikle iman, elçilik ve öğretme armağanları vardı. Kendisinin önderlik armağanları vardı. Dolayısıyla Pavlus onu Efes Kilisesi önderi olarak atadı. Efes Kilisesi Pavlus için zaten çok önemli bir yerdi, Efes kenti. Zaten Pavlus hayatının yaklaşık 3 yılını Efes kentinde geçirdi. Dolayısıyla yüreğine yakın kentlerden bir tanesiydi. Timoteus'un anlamı Tanrı'dan korkan veya Tanrı'yı onurlandıran anlamını taşıyor. Kendisi son derece mütevazi, alçak gönüllü, Tanrı korkusuna sahip birisiydi ama gençti. Ve bu gençliğinden ötürü de zaman zaman kilisede onu yargılayanlar veya suçlayanlar veya iftirada bulunanlar oluyordu.
0: Evet, yani bu kişisel mektupta o yüzden Timoteus'u tanımak önemli. 2. Timoteus mektubuna geldiğimizde işte Timoteus yaklaşık 4 yıldır Efes Kilisesi'nde hizmet ediyordu. Yaklaşık da 10 yıllık bir Pavlus'la bir hizmet geçmişleri söz konusuydu. İşte bu 10 yıl içerisinde Timoteus işte Troas, Filipi, Korint gibi yerlerde Pavlus'un 2. ve 3. misyonerlik yolculuklarında da ona eşlik etti. Pavlus'la birlikteydi. Yani bir anlamda şöyle bir şey vardı. Pavlus da bu geçici hizmeti sürdürüyordu ama yerleşik bir hayat içerisinde bir kilise hizmeti bir anlamda Timoteus için yeni bir şeydi. Öğrenmesi gereken bir durumdu. Pavlus'un 3. yolculuğunda da yaklaşık 3 yıl kadar bir hizmeti söz konusu Timoteus'un. Dolayısıyla bir anlamda müjdeye gönül vermiş, müjde için hayatını ortaya koymuş kardeşlerden bir tanesidir.
1: Şimdi Pavlus'un yazdığı bu mektup aslında sonuncu mektubudur. Çünkü bu mektup yaklaşık olarak 66-67 senelerinde gibi yazıldı. Ve kısa bir süre sonra da zaten Pavlus yargıdan geçti ve infaz edildi Roma'da.
0: Evet, Roma vatandaşıydı Pavlus. Muhtemelen bu Roma'daki hapisteyken bunu yazdı. Roma vatandaşı olduğu için yani onu... İşte aslanlara atılması ya da çarmıha gerilmesi söz konusu değildi. Bir ayrıcalık vardı onun ölümüyle ilgili. Başının kesilmesi Roma vatandaşı olduğu için. Dolayısıyla kılıçla başının kesilmesinden hemen önce biliyoruz ki Neron döneminde bu gerçekleşti. Milattan sonra 68 yıllarında onun hükümdarlığı sırasında. Dolayısıyla ondan kısa bir süre önce yazılmış bir mektuptur.
1: Mektuptan anladığımız kadarıyla Pavlus mektubu yollamadan önce bir duruşmaya girmiş. Ama duruşmada maalesef Roma Kilisesi'ndeki kardeşler onu terk etmişler. Kimisi herhalde Pavlus'tan utanıyordu. Hani nasıl ki İsa Mesih'i kendi havarileri terk etmişse problemler geldiğinde Pavlus'a benzer bir durum oluştu. Dolayısıyla bu mektup son sözleri yani bir nevi bir vasiyetname gibi kendisi Timoteus'a son sözleriyle teşvik vermek istiyor. Başarılı bir hizmetkar olabilmesi için özellikle nereye odaklanması gerektiğini vurgulamak istiyor. Çünkü Pavlus'un ilginç bir durumu var. Pavlus çok zulüm geçirdi, çok acı geçirdi ama neşeli biriydi. Ve bu neşenin sırrı neydi? Her zaman gözleri İsa'ya dikiliydi. Ve bir nevi aslında Timoteus'a aşılamak istediği bakış açısı bu. Yani çünkü Timoteus'un durumunu düşünün. Bu mektuptan anladığımız kadarıyla Timoteus son derece üzgündü. Bir yerde diyor ki ağlıyordu, gözyaşlarından bahsediyor Pavlus Timoteus'un. Belki depresyondaydı Timoteus. Neden? Çünkü şöyle bir senaryo düşünün. Kendi ruhsal babanız, manevi babanız hapiste ve ölmek üzere. Dolayısıyla bu hiç güzel bir haber değildi. Ama aynı zamanda Efes'te önderlik yaptığı kilisenin içerisinde bazı kişiler onu dinlemiyor. Özellikle genç olduğundan dolayı onu çeşitli şekillerde eleştiriyorlardı. Ve kendisi her ne kadar Pavlus'u ziyaret istemek istese de bu zor durumda bazı çekinceleri vardı. Neden? Çünkü efendim şimdi kilisedeki kardeşler benim hakkımda kötü konuşmaya başlarsa o zaman ne yapacağım şeklinde. Zaten yazının içerisinden biliyoruz ki özellikle iki tane kardeş vardı, isimlerini de veriyor. Hermogenes ve Figelos. Hermogenes ve Figelos Efes Kilisesi'nde Pavlus'un yanlış yaptığını, bir nevi onu unutmamız gerektiğini, işte yok efendim işte milleti kışkırtmasaydı, o müjdelemeseydi şeklinde eleştiriler ve iftiralarda bulunuyordu ki ilginçtir çünkü günümüzde de bazen böyle durumlar oluyor. Yani insan İsa Mesih'i anlatmak isterken bazen sorun kilisenin dışından değil, kilisenin içinden de kaynaklanabiliyor. Yani neden konuşuyorsun, neden anlatıyorsun, neden başını derde sokuyorsun? O zaman Pavlus'a da benzer tepkiler oluyordu. Ve bundan dolayı da Timoteus da çekiniyordu. Aslında çok ziyaret etmek istiyor onu ama aynı zamanda kilisedeki tepkilerden de korkuyordu.
0: Yani hani az önce söyledin ya, bir anlamda vasiyetname niteliğindeydi. Bir baba oğluna vasiyette bulunurken bir anlamda kime güvenip kime güvenemeyeceği hakkında da bir ön bildiride de bulunuyor Timoteus'a bu konuda. Ve özellikle 4. bölümde bahsettiği bazı isimler var. Ve ölümünden sonra işte Timoteus'un bu kişileri hakkında bilgi olsun, durumları, ruhsal hayatları hakkında, yapıp ettikleri hakkında bilgisi olsun ve kime güvenip kime güvenemeyeceği konusunda bir bilgisi olsun diye bir anlamda Timoteus'u bilgilendiren bir içeriğe de sahip mektup aslında.
1: Yani bir teşvik mektubu. Yani aslında mektup iki ana kısımdan oluşuyor. İlk iki bölüm Timoteus'un kendi üzüntüsünü yenebilmesi için Pavlus'un teşviği. Yani kendi teşviğini içeriyor ve diğer iki bölüm, üçüncü ve dördüncü bölüm, yani mektubun ikinci kısmı özellikle Timoteus'un görevini başarılı bir şekilde tamamlayabilmesi için teşvikler. Yani bir nevi hani bir finish çizgisi var Timoteus. Sen o finish çizgisine odaklan. Sağdaki soldaki durumları pek aldırma. Çünkü bunları aldırıyorsan o zaman kendin de düşeceksin. Hani bir keresinde bir cümle duymuştum. Beni düşündürmüştü. Şöyle diyordu. Mesih'e bakan yaşar, insana bakan şaşar. Bir nevi bu durum. Çünkü genç bir önderdir. Ve genç önderlerin çıktığı sıkıntılardan bir tanesi. Ben de bir zamanlar genç bir önderdim. Hala belki gencim, o günün şartlarına göre bilemiyorum ama hani hiç kimsenin yüreğini kırmayayım, kalbini kırmayayım, o efendim üzecek şey
0: saygı
1: söylemeyeyim,
0: göstereyim,
1: saygı
0: evet.
1: göstereyim filan. Dolayısıyla bunlar hassas konular ama bazen de bu hassasiyetler de bizi kötü etkilebiliyor. Çünkü o zaman sanki amaç doğru şeyleri yapmaktan ise hani insanları üzmemek konusuna dönüşüyor ve bu birçok önderin aslında mücadele ettiği ikilemlerden ve duygulardan bir tanesi.
0: Hem de çok da yaşla da alakası olduğunu zannetmiyorum. Özellikle aman bir can kazanalım, bir şekilde kırmayalım, üzmeyelim derken bazen Tanrı'nın buyruklarını görmezden gelebiliyoruz. Ama aslına bakarsak yani Timoteus tamamen yepyeni bir imanlı değildi. İlk 1. Timoteus mektubu üzerinde konuşurken de biraz konuştuk. İlk bölümde de değiniyor Paulus. Görüyoruz ki aslında ikinci kuşak bir imanlıydı Timoteus. Yani büyük annesi Lois ve annesi Evnike imanlıydı. Dolayısıyla o iman ailesi içerisinde yetişmiş bir kişiydi Timoteus. Ve işte Paulus mektuba başlarken onun imanını, onun aileden gelen bu imanı da bir şekilde hatırlatarak onu teşvik etmeye gayret ediyor.
1: Yani bir nevi aslında Paulus'un yaptığı şey Timoteus'a hani çağrını hatırla diyor. Yani nereden nereye geldiğini anımsa. Tanrı'nın seni nasıl bu hizmet için seçtiğini anımsa. Ve bu önemlidir. Yani özellikle bir önder veya kilisede hizmet eden birisi morali bozulduğunda aslında anımsaması gereken veya hatırlaması gereken şeylerden bir tanesi Rab beni bu hizmete nasıl çağırdı? Çünkü o her zaman kişiye bir moral olacak. Yani ben kendi hayatımdan konuşacak olursam ben hizmete nasıl başladığımı, yani Rabbin yaptığı mucizeleri hatırlıyorum. Yani üniversiteyi bitirdikten sonra ben bir şekilde eğitim alıp kilisede hizmet etmek istiyordum ama bunu yapacak param yoktu. Dolayısıyla ben çok açık ve net hatırlıyorum, Rab'be dua etmiştim bir gün evin balkonundayken. Rab, sen eğitim almamı, yani almam istediğini biliyorsun ama kaynağım yok. Yani bir şekilde ben bu ilahiyat okullarına müracaat edeceksem bu parayı sağla. Çünkü yoksa yapamayacağım bunu. Ve bir sunu olarak, soru olarak orada bıraktım. Ve müracaat ettim ve Rab bu bursları sağladı. Ben tam bursla okudum. Dolayısıyla o çağrımı ben çok net bir şekilde, Tanrı'nın duaları nasıl net bir şekilde cevapladığını biliyorum. Ve bu benim için en azından zor zamanlarda moral oldu. Yani evet, ben Rab beni bu olaya, ben bu duruma çağırdı, bu göreve çağırdı. Dolayısıyla benzer bir şeyi aslında Timoteus'a öğütlüyor. Yani sen de nereden geldiğini, Rabbin seni nasıl çağırdığını anımsa ve bu seni motive edecek şeklinde.
0: Hem de bütün kilise önderleri için aslında hizmeti kime verdiğinin net olması da önemli. Çünkü zaman zaman yaşadığımız sıkıntıları, zorlukları kişiselleştiriyoruz. Yani bu bize yapılmış bir şey gibi değerlendiriyoruz kilise önderleri olarak ama Paulus buna da değiniyor birinci bölümde kısmen. Ve diyor ki yani ben kendi hayatından örnek verirken diyor ki ben müjdenin habercisi, elçisi ve öğretmeni atandım. Bu amaçla acıları çekmemin nedeni budur diyor. Dolayısıyla o ayrım büyük bir önem taşıyor bence. Çünkü kilise içerisindeki hizmet, önderlik hizmeti içerisinde karşılaştığımız zulümler, sıkıntılar, zorluklar, baskılar, kilise içerisindeki çeşitli tavır ve davranışlar, insanların söz dinlemezliği yahut da saygısızlığı, bütün bunların içerisinde aslında bir kilise önderinin bunu kişiselleştirmek yerine aslında çektiği acıların kaynağının temelinin müjdenin bir elçisi, müjdenin bir habercisi olmaktan kaynaklandığını da hatırlatıyor Timoteus'a. Bu çok önemli bir çizgi diye düşünüyorum. Çünkü genellikle yapı itibariyle insanlar hemen bunu kişiselleştiriyoruz. İşte bana yapılmış bir şey gibi düşünüyoruz ama aslında bu bize yapılmış bir şey değil. Dolayısıyla kilise önderi olduğumuz için küfrediliyorsak, tutuklanıyorsak, zulüm görüyorsak, baskı görüyorsak, küfrediliyorsa bize, bunu üstümüze alınmamamız gerekiyor. Aslında bu müjdenin habercisi olmanın doğal bir sonucudur.
1: Yani bu bizim işimiz değil, Rabbin işi. Onun için kutsal ruha tümüyle insan teslim olması lazım. Zaten 7. ayet çok meşhur bir ayet. Beni de çok teşvik eden bir ayet. Diyor ki çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve öz denetim ruhu vermiştir. Yani bu ruhun motivasyonuyla aslında hizmetimizi yapmamız gerekiyor. Birinci bölümde Paulus'un yaptığı başka bir şey, yani ne dedik? Onun çağrısını hatırlamasını istiyor ama ikinci şey, özellikle ona verilen Tanrı vergisi veya ruhsal armağanları kullanmaya devam etmesi. Özellikle Timoteos'ta bir öğretme armağanı vardı, bir iman armağanı vardı, bir müjdeleme armağanı vardı. Şimdi bunlar çok önemli çünkü ben kendi hayatımda da bunları tecrübe ettim. Bir imanlı en çok ne zaman mutlu oluyor? Kendi armağanlarını kullandığında. Yani biz iman hayatımızda üzgün dönemler geçiriyorsak, eğer ki tekrar o Rab'de sevinci yakalamak istiyorsak, yapmamız gereken şeylerden bir tanesi Tanrı'nın bize verdiği armağanları tekrar uygulamaya, tekrar kullanmaya başlamak veya devam etmek. Yani mesela ben burada Timoteos'ta çok empati kuruyorum. Çünkü benim armağanlarımdan bir tanesi de öğretiş armağanı. Ve inanın ki ben öğrettiğimde nasıl mutlu oluyorum, nasıl sevinçli oluyorum anlatamam. Yani bana çok büyük haz, çok büyük keyif veriyor öğretmek. Ve görüyorum ki ben öğrettikçe kendimi de geliştiriyorum. Ve Rab hepimize farklı armağanlar verdi. Tamam, herkese belki öğretme armağanını vermedi. Kimisine dua armağanı, şifa armağanı, kimisine efendim müjdeleme armağanı, kimisine farklı farklı armağanlar vermiştir. Dolayısıyla bir imanlının kendi armağanları nedir? Bunu bilmesi ve bunun üzerine kendi iman hayatını inşa etmesi son derece önemli. Neden? Çünkü zor zamanlar geldiğinde bu armağanlar sayesinde o zaman o motivasyonu ve o sevinci tekrardan yakalayabileceğiz.
0: Buraya bir parantez açmakta fayda var. Aslında Pavlus'un açtığı bir parantez. Bütün bu armağanları, Rabbin bize verdiği bu armağanları aynı zamanda bir temele oturtmak gerekiyor. Bu temelde iyi öğretinin kendisi. Tanrı sözüne bağlı bir biçimde bu armağanları ortaya koymak gerekiyor ve içimizde yaşayan kutsal ruh aracılığıyla bunu korumamız gerektiği üzerinde uyarıda bulunuyor diyelim. Birinci bölümü dilersen burada bitirelim. Kısa bir araya gidelim. Kısa bir aranın ardından kalan 3 bölüm üzerinde konuşmayı sürdüreceğiz efendim. Kısa bir aranın ardından sizlerle beraberiz.

0: Maranata.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Kıskançlık, sabırsızlık ya da iletişim problemleri mi yaşıyorsunuz? O zaman sizleri Aile Psikolojisi programımızda buluşmaya davet ediyoruz.
3: Aile Psikolojisi programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aranın ardından Adım Adım İncil programı Radyo Maranata'da son hızıyla devam ediyor. Bugün 2. Timoteus mektubu üzerinde konuşuyoruz. Pastoral mektupların kronolojik olmasa da 2. mektubudur. Muhtemelen 1. Timoteus, Titus ve ardından 2. Timoteus mektupları yazıldı. Fakat biz kutsal kitaptaki sırasıyla devam ettiğimiz için ve bağlam ışığında devam ettiğimiz için 2. Timoteus mektubuna bakıyoruz bugün. Programımızın 1. bölümünde hem bir genel bakış hem de 1. bölüm özelinde bir bakış sergiledik. Şimdi 2. Timoteus 2. bölüme başlayacağız. Bu bölümde özellikle elçi Pavlus'un Timoteus'u teşvik etmek için kullandığı iki örnek göze çarpıyor. Onlardan bir tanesi askerlik ve diğeri de çiftçi örneği. Dolayısıyla bu iki örnek üzerinde konuşmaya başlayalım istersen Mark.
1: Şimdi aslında belki kısmı okuyalım ilk önce çünkü daha net anlaşılır. İkinci bölümün 3. ayetinden 7. ayetine kadar okuyacağım. Pavlus Timoteus'a diyor ki Mesih İsa'nın iyi bir askeri olarak benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger. Askerlik yapan kişi günlük yaşamla ilgili işlere karışmaz. Kendisini askerliğe çağırmaz.

0: odak vardır. Yani sporcunun odağı nedir? Madalyayı kazanmak mesela. Askerin odağı nedir? Yani bir nevi komutanını hoşnut etmek diyelim. Çiftçinin odağı nedir? Hani hasatı alıp ve bununla ailesini geçindirmek mesela. Dolayısıyla bu kişiler nasıl başarılı oluyor? Bir odakları, bir hedefleri var. Ve bu hedefle odaklandıklarında o zaman başarılı olabiliyorlar. Aslında bu iman hayatımız için de önemli. Ben çok kişi görüyorum ki iman hayatlarında bir hedefleri yok, bir odakları yok. Ve o zaman ne oluyor? İniş çıkışlı bir iman hayatı, depresyonlar içinde, üzüntüler içinde bir iman hayatı sürdürüyorlar. Bakın bu çok önemli. Bir hedef, bir odak noktası almak ve bunun sonucuna kadar gitmek. Mesih İsa'ya baktığımızda benzer bir şey görüyoruz. Mesela İbraniler 12. bölüm 2. ayette şöyle diyor. Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıha ölüme katlandı. Yani ilginç. Demek ki Mesih'in de bir odağı vardı. Kendisi babayla beraber yüceltilecekti. Dolayısıyla acılar çektiğinde, yani kendisi kırbaçlandığında, kendisine tükürüldüğünde neden o acılara katlanabildi? Çünkü bir hedef noktası vardı, bir odak noktası vardı hayatında. Dolayısıyla bu imanlı için son derece önemli. Bu birinci husus. İkinci husus ise başarılı asker, sporcu ve çiftçi dikkat dağıtan şeylerden kaçınır. Yani şöyle düşün, sporcu disiplinli olmalı değil mi? Yani bir diyet, belirli yiyecekler yemeli, belirli antrenmanlar yapmalı. Asker de benzer bir şekilde, çiftçi de belirli saatler çalışmalı ki ürünü toplayabilsin. Dolayısıyla hayatta bir disiplin lazım. Yani dikkatimizi çalan boş şeylerden arınmak. Ve iman hayatı da böyle. Dolayısıyla iman hayatında biz de ilerlemek istiyorsak, o zaman kendimizi kelamı çalışmaya, dua etmeye, efendim imanlı kardeşlerle bir araya gelmeye zaman tanımamız lazım. Yani şöyle bütün gün televizyonun başındaysak yani iman hayatımızda da büyüyemeyiz. Dolayısıyla bir disiplin lazım iman hayatında. Ve Rab'den bizi alıkoyan şeylere bulaşmamak lazım. Dolayısıyla bunlar yapıldığında o zaman sporcu finish çizgisine gelir. Asker ödülünü alır. Çiftçi de hasadını toplar ve bu şekilde imanlı sıkıntıya göğüs gerebilir, dikkatini Rab'be verebilir, dünyevilikten soyunur ve en sonunda tabii ki itaat eder ve bu itaatıyla da efendisini de hoşnut eder.
1: Yani belki ülkemizde herkes sporcu değil ama tarım konusunda hemen hemen ülkemizde birçok kişi bilgi sahibi ve aynı zamanda özellikle erkekler askerlik konusunda da çok bilgi sahibi. Dolayısıyla bizim askerlikte bir söz vardır. O aklıma geliyor bu ayetlere baktığımda. Diyor ki askerlik mantığın bittiği yerde başlar diye bir söz var bizlerde. O aklıma geldi bu ayetlere bakarken. Bazen bize mantıklı gelen ama aslında Tanrı'nın gözünde değerli olmayan o kadar çok şey yapıyoruz ki, bize iyi görünen ama aslında Tanrı'nın gözünde iyi olmayan o kadar çok şey yapıyoruz ki, bu tip durumlarda aslında Timoteos'a verilen öğüt hepimiz için geçerlidir, senin söylediğin gibi. Bir anlamda bizim doğrularımız, bize iyi gelen, bizim tecrübelerimizin sonunda elde etmeye gayret ettiklerimiz değil ya da bizim hoşlandıklarımız, bizim isteklerimiz, bizim arzularımız değil ama hoşnut etmek istediğimiz o yüce komutanın, bir anlamda ruhsal anlamda söylüyorum tabii ki, Tanrı'yı hoşnut etmenin bir yoludur. Çiftçilik de aynı şekildedir. Çünkü çiftçilikte başka bir yön de var aslında benim görebildiğim burada. O da eğer çiftçiyseniz gayret gösterirsiniz, ekersiniz, uğraşırsınız, çaba gösterirsiniz ama sonunda ürünün çıkması için dua edersiniz. Yani bir fırtına gelmesin, ne bileyim böcek saldırısı olmasın tarlaya vesaire diye. Dolayısıyla aslında her şey Tanrı'nın elindedir. Fakat çiftçi aman fırtına gelecek mi acaba diye çalışmaktan vazgeçmediği gibi yahut da işte mevsiminde yağmur yağmayacak diye ekmekten vazgeçmediği gibi aynı gayreti de bizim de göstermemiz gerektiği düşüncesi bende oluşuyor. O yüzden çok değerli iki örnek olarak görüyorum. Özellikle Türkiye bazında düşündüğümüzde belki herkes sporcu değil. Spor o kadar aktif değil herkes. İyi bir futbol izleyicisi olabiliyoruz ya da basketbol ama oynama adına. Ama bu askerlik ve çiftçilik aslında Türkiye'de herkesin anlayabileceği bir dal olarak karşımızda.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Biz bu yolculukta acı çekmiyor değiliz. Yani acı çekiyoruz ama senin dediğin gibi yani bir nevi Tanrı'nın lütfu bizi ayakta tutuyor. Hani çiftçi örneğinde dediğin gibi o yağmurlar olmasa, o güneş olmasa çiftçi ürününü de alamaz. Ve bu bağlamda özellikle ikinci bölüm

0: De 11 ve 13. ayetleri aslında bir şiirdir ama çok güzel bir söz. Paulus Timoteus'a bu sözde teşvik etmek istiyor. Şu güvenilir bir sözdür diyor. Onunla birlikte öldüysek onunla birlikte yaşayacağız. Dayanırsak onunla birlikte egemenlik süreceğiz. Onu inkar edersek o da bizi inkar edecek. Biz sadık kalmasak da o sadık kalacak çünkü kendi özüne aykırı davranamaz. Harika bir vaat aslında.
1: Amin.
0: Yani
1: amin.
0: Bizim yenik düştüğümüz veya bizim zayıf düştüğümüz yerleri Mesih'in kendisi tamamlıyor. Kendi lütfuyla. Dolayısıyla bu ayetlerle sadık olmaya, kendi görevini devam ettirmeye, öncelik tanımasını, zorluklara rağmen mücadele vermesini teşvik ediyor Timoteus'a.
1: Ve Timoteus'a ikinci bölümde verdiği bence en önemli öğütlerden bir tanesi 15. ayette diyor ki kendini Tanrı'ya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan, anlayak bir işçi olarak sunmaya gayret et diyor. O yüzden bütün bu gençlik arzularının saçma sapan cahilce tartışmaları, kavgaların, gürültülerin ortasında bir asker gibi, bir çiftçi gibi, bir sporcu gibi kendi çizginden çıkmadan bu hizmetleri sürdür diyor. Dilersen 3. bölüme geçelim.
0: Bir noktada vurgulamak istiyorum 3. bölüme geçmeden. Özellikle 2. bölümün 20 ve 26. ayetler arasında bir kap örneği veriliyor. Şimdi bu kap örneği önemlidir. Çünkü Timoteus bir nevi kilisedeki problemli kişilerden yakınıyor. Öyle değil mi? Yani bunu konuşmuştuk. Dolayısıyla bir altın kap ve toprak kap örneği veriliyor. Paulus özetçe burada bu kap örneğiyle demek istediği şey ne? Yani kilisede hem çok değerli kardeşler vardır. Efes'teki altın kaplar Timoteus'tu mesela. Onisiforos'un ismi de geçiyor mesela. Ama Efes'te toprak kaplar da vardı. Toprak kaplar kimlerdi? İşte birinci mektuptan bildiğimiz Himenos ve Filitos ve ikinci mektuptan bildiğimiz Figelos ve Hermogenes. Şimdi bu kapların özellikleri ne? Bu toprak kaplar kelime kavgalarına giriyorlardı birlikte. Kardeşlerle tartışmaya giriyorlardı. Kafa karıştırıcı öğretiler yayıyorlardı ve kardeşleri zan altında bırakan hareketler veya sözler söylüyorlardı. Diğer taraftan Efes'teki altın kaplar Timoteus gibi, Onisiforos gibi kardeşlere şefkatle ve sabırla davranan kişilerdi. Kardeşlere gönülden hizmet eden, pak bir hayat örneği sürdüren kişilerdi. Dolayısıyla Paulus ilginç bir şey diyor. Kilisede hem altın kaplar var hem de toprak kaplar var. Ve bazen biz bu toprak kaplardan belki yakınabiliriz. Keşke kilisede böyle böyle kardeş olmasaydı diye, ama anlamamız gereken bir şey var. Rab hem altın kapları hem toprak kapları kilisenin gelişimi ve olgunlaşması için kullanıyor. Ve bundan dolayı da Paulus Timoteus'u teşvik ediyor. Yani bu kişiler tamam sorun yaratıyorlar senin hayatında ama o kadar kafaya takma. Rabbin bir tasarısı var ve o tasarı içerisinde toprak kapları da bir şekilde kullanıyor. Sen ödüle odaklan ve o zaman göreceksin ki Rab seni güçlü şekilde kullanacak.
1: Ve yumuşak huylulukta bunu yapması konusunda da teşvik ediyor aslında Paulus Timoteus'u. Şimdi 3. bölüme geçelim. Zaman hızlıca ilerliyor. Bir yandan zamanı da doğru kullanmaya çalışmaya çalışıyorum. 3. bölüm o da İlginçtir. Yine de kilisenin içerisindeki bazı durumlara da değiniyor.
0: Evet, 3. bölüme geldiğimizde Paulus özellikle son günlerde yanlış öğretilerin çoğalacağından bahsediyor. Mesela ilk 2 ayette diyor ki insanlar kendilerini seven, para düşkünü, övüngen, kibirli, küfürbaz, anne baba sözü dinlemez, nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı, özünü denetlemeyen, azgın, iyilik düşmanı olacaklar diyor.
1: Uzun bir liste.
0: Uzun bir liste ve onların sonunun Yannis ve Yambris gibi olacağından bahsediyor 3. bölümün 9. ayetinde. Bunlar kimler? Şimdi belki dinleyicilerimiz bilir. Musa Firavun'un huzuruna geldiğinde ilk yaptığı mucizelerden bir tanesi kendisinin uzattığı asanın bir yılana dönüşmesiydi. Ardından Firavun'un 2 büyücüsü geldi ve benzer bir şey yaptılar ama daha sonra Musa'nın yılanı onlarınkini yuttu. Kutsal kitapta bu şahısların ismi geçmiyor ama Yahudi geleneğinde Yannis ve Yambris olarak geçiyordu bu iki kişinin ismi. Yani bir nevi kendileri bir sahte peygamber figürü olarak anlaşılıyordu Yahudilikte. Dolayısıyla Paulus diyor ki son zamanlarda bu tarz öğretmenler ortaya çıkacak ama onların sonu da kötü olacak. Çünkü Rabbin önünde utandırılacaklar ve Tanrı'nın yargısına maruz kalacaklar. Ve günümüzde Birçok sahte öğretmen var. Bunları da görüyoruz zaten.
1: Hem de yaptıkları bir takım şeyler belirti olarak kabul ediliyor ama bunları da iyi ayırt etmek gerekiyor. Her mucizenin kaynağının Tanrı olmadığını ya da mucize gibi görünen şeylerin kaynağının Tanrı olmadığı da kilisede öğretilmesi gereken noktalardan biri.
0: Şimdi Efes Kilisesi'nde zaten benzer bir durum yaşanıyordu. Çünkü 2. bölümün 18. ayetinden anladığımız kadarıyla bazı sahte öğretmenler dirilişin zaten bitmiş olduğunu, yani şimdi Hristiyanlıkta bir öğreti vardır. İnsan ölümden sonra dirilecektir öğretişi var. Ama bu şahıslar şunu öğretiyorlardı. Diriliş zaten gerçekleşti. Bu ne anlamı taşıyor? İki tane yorum ekolu var. Birisi diyor ki bununla kasıt, yani bir şekilde bu öğretmenler kurtuluş tamamlandı. Dolayısıyla artık günah işleyebiliriz şeklinde bir öğreti yayıyorlardı. İkinci bir olasılık diriliş öğretisinin ruhlarımızı kastettiğini, dolayısıyla evet ruhlarımız dirilmiştir ama bedeni bir diriliş olmayacaktır şeklinde öğrettikleri olabilir. Tam bilmiyoruz çünkü dediğim gibi bunları daha çok ima yolundan anlıyoruz ayetlere baktığımızda. Ama bu konuda aslında Paulus'un Timoteus'a öğütleri çok önemli ve hepimiz için faydalı. Çünkü birisi ne zaman bir iddiada bulunuyorsa bu iddiayı Tanrı sözünün süzgecinden geçirmemiz lazım. Yani bu İncil'in genel öğretisine ve ahlakına uygun bir öğretimidir.
1: Bu çok önemli bir nokta, altını çizmek gerekiyor. Her kim kendisine vaiz diyebilir, kilise pastörü diyebilir, her kim olursa olsun bir Hristiyanım diyebilir. Kim olursa olsun bir öğreti veriyorsa kutsal kitabın süzgecinden geçirmek çok çok çok çok önemli bir konudur. Bu bizi bütün yanlışlardan ve eksiklerden kurtaracak noktadır.
0: Zaten bu bağlamda da 3. bölümün belki de en önemli ayeti geliyor. 15 ve 17 arası diyor ki kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olacak ve yetkin olur şeklinde söylüyor. Dolayısıyla bu çok önemli. Yani hayatımızdaki nihai kıstas Tanrı'nın sözleri olmalıdır. İşittiğimiz tüm öğretiler veya tüm farklı sözler olsun Tanrı sözünün kıstasından ve süzgecinden geçirmemiz lazım. Bu şekilde iyi olanı kötü olanından ayırt edebileceğiz.
1: Hem de aslında Pavlus'un hayatı da bir özet geçiriyor 3. bölümde ve onun hayatındaki bu özet bir anlamda Pavlus'un Timoteus'tan istediği her şeyin aslında Pavlus'un hayatında da var olduğunu görmemizi sağlıyor. Bu çok ilginçtir çünkü İsa'nın Pavlus'tan istediği her şey İsa'nın hayatındadır. İsa kendi yapmadığı hiçbir şeyi takipçilerinden, onu izleyenlerden, ona iman edenlerden beklemedi. Paulus bunun da örneğini gösteriyor 3. bölüm 10. ayette ve orada da uzun bir liste var Paulus'un hayatını özetleyen ve teşvik ediyor. Diyor ki Timoteus'a sen benim öğretimi, davranışımı, amacımı, imanımı, sabrımı, sevgimi, dayanma gücümü, çektiğim zulüm ve acıları, örneğin Antakya'da, Konya'da, Listra'da başıma gelenleri yakından izledin. Ne zulümlere katlandım diyor. Dolayısıyla ve arkasından diyor ki yine de Tanrı beni hapisten kurtardı ama asıl önemli olan ilginç bir ayet diyor ki 12. ayette Mesih İsa'ya ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi zulüm görecek ve bu çok önemli bir ayettir. Bu zulümün çeşitlilikleri vardır bir anlamda ama İsa'ya ait bir yaşam sürdüğümüzde dünya bir anlamda bizi kusuyor. Hani nasıl bedenimize midemizin almayacağı bir yiyecek aldığımızda ya da zehirli bir yiyecek aldığımızda vücut refleksle onu dışarıya atmaya çalışıyorsa dünyanın da Mesih'i ve Mesih'in öğretisini kabul etmesi aynı şekildedir. Mesih'e iman edenleri de dünya bir anlamda kusuyor diyebiliriz. Üçüncü bölümle ilgili eklemek istediğim bir şey yoksa dördüncü bölüme geçelim yavaş yavaş.
0: Evet, zaten zamanımızı herhalde aşmak üzereyiz.
1: Açtık evet.
0: Ama yani aslında senin dediğine bir bağlam olarak ve dördüncü bölümle de bitiriyoruz zaten. Şu gerçek var. Zaman zaman olacak ki biz iman hayatında terk edilmiş hissedeceğiz. Yani Pavlus da terk edilmiş hissetti. Özellikle son duruşması öncesinde kişiler, onun güvendiği kişiler orada duruşmada bulunmadı mesela. Yine de ilginç çünkü Paulus diyor ki bu onların hanesine yazılmasın. Yani bunun için İsa Mesih'e dua ediyor. Ve Paulus huzurlu çünkü biliyor ki Rab sadık ve idam sonrasında göksel egemenliğe ulaşacak veya cennette Tanrı'nın varlığını doyasıya tecrübe edecek. Ve bu çok önemli. Yani Kilisede iyi örnekler var, kilisede kötü örnekler var. Çoğu zaman kardeşler kötü örneklere bakıyor ve bundan dolayı moralleri bozuluyor veya kiliseden kopuyorlar. Ama aslında yapmamız gereken şey ne? İyi örneklere odaklanmak, Pavluslara odaklanmak ve dahası Rabbin kendisine odaklanmak. Hani demin programda söylediğimiz gibi Rabbe bakan yaşar, insana bakan şaşar. Dolayısıyla eğer ki odağımız Rab'se, o zaman bu zor zamanlarda bize teşvik ve motivasyon olacak ki bir nevi Pavlus'un da Timoteos'a aşılamak istediği düşünce bu.
1: Evet ve dördüncü bölümde bir özet geçiyor aslında bu insanların ruhsal hayatları hakkında ki beraber çalıştığı insanların durumları hakkında bir bilgisi olsun diye. Yine de Pavlus'un imanı çok büyüktür. Timoteus'a olan yakınlığı da orada görüyoruz. Çünkü bir an önce onun yanında olmasını istiyor. Gerçekten güvenebileceği birinin yanında olmasını istiyor. Ne mutlu kiliselerimizde böyle kardeşler de çoktur. Sadece bizi terk eden zor zamanlarda yanımızda olmayan ama Timoteus gibi çok güvenilir ya da Priskila ve Akvila gibi Onisoforos gibi kardeşlerin de varlığını unutmamak gerekiyor ve bir şekilde onlarla bu bağları güçlendirmemiz gerekiyor diyelim. Dördüncü bölümü bitirerek 2. Timoteus mektubunun da sonuna gelelim. Efendim bize ayrılan süreni biraz aştık. Hepinizden özür diliyoruz. Umarım ki bu söyleş hepinize büyük bir bereket oluyordur. Ben Emre Karaali.
0: Ben Mark Madrigal.
1: Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.

0: Koşuşturmacalı bir gün içerisinde ruhunu tazelemek istiyorsan,
1: Rabbin huzurunda taze bir nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimizle,
1: ilahilerimizle
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Ben Semra.
0: Ben Aydın.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını başlıyor.
0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Lafı Açtı programına hoş geldiniz. Ben Aydın, canlı yayında karşınızdayız.
1: Ben de Semra. Bugün yine biraz durup düşünmeyi çağıran bir konuyla karşınızda olacağız. Hoş geldiniz diyoruz. Bizlerle birlikte olduğunuz için gerçekten çok mutluyuz.
0: Evet, burada olduğunuz için gerçekten çok mutluyuz. İyi ki buradasınız, iyi ki bizi dinliyorsunuz. Günlük hayatta aslında biliyoruz ki çoğumuz kendimizi belli sınırlar içinde tutuyoruz. Bugünkü konuşacağımız konu biraz bununla bağlantılı. Yani hangi sınırlar içerisinde tutuyoruz? Mesela yasalar var değil mi günlük hayatta baktığımızda? Bir takım kurallar var, toplumsal kurallar var. Belki örneğin iş yerine gittiğinizde iş yeriyle ilgili kurallar var vesaire. Kendi vicdanımız var belki. Ya da toplumun beklentileri var. Ya da farklı belki inanç sistemlerinin kendi oluşturduğu sınırlar olabilir. Ama bir şekilde günlük yaşamın içerisine baktığımız zaman kendimizi bu beklentilerin ya da bu sınırların içerisinde tutuyoruz.
1: Evet, peki bütün bu sınırlar bir anda ortadan kalksaydı gerçekten aynı kişi olarak kalır mıydık? Bugün biraz bunun üzerine düşüneceğiz.
0: Evet, bugün tam da bu sorunun peşinden gideceğiz ve sizlerin de tabii ki yorumlarını bu konuda bekliyor olacağız, görüşlerini bekliyor olacağız.
1: Evet, insanın dışarıdaki davranışlarından çok aslında içeride ne taşıdığına biraz daha yakından bakacağız bugün sizlerle birlikte.
0: Evet, başlarken size de günün sorusunu bırakmak istiyoruz. Sizi de dahil etmek istiyoruz yayınımıza. Size şunu soracağız. Aslında bunu bir sokak röportajında gördük bu soruyu. Size de sormak istedik. Yani internette böyle bir videoyla karşılaştık, sokak röportajı. Soruyorlardı orada. Diyorlardı ki ceza almayacağınızı bilseniz şu an yapmadığınız neyi yapardınız? Yani ceza olmadığını ya da bir sınır olmadığını bilseydiniz şu anda yapmadığınız neyi yapardınız sorusunu bugün size sormak istiyoruz.
1: Evet, cevaplarınızı gerçekten çok merak ediyoruz. Bize yazın lütfen ne düşündüğünüzü ve bizi nereden dinlediğinizi de mesajlara eklerseniz çok seviniriz.
0: Evet, bugün bu konuyu konuşacağız. Yorumlarınızı bekliyoruz. YouTube'dan yazabilirsiniz bize, youtube.com/radyomaranata ve instagram.com/radyomaranata adreslerinden yazabilirsiniz. Bizi nereden dinliyorsunuz onu da yazabilirseniz çok merak ediyoruz gerçekten. Selam veren dinleyicilerimiz var. Onların yorumlarını gördük. Birazdan her birini okuyacağız. Şimdi bir ilahi arasına gidelim. İlahi arasının ardından burada olacağız. Diri su yıka beni ilahisi bizimle olacak.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Laf Açtı canlı yayınıyla karşınızdayız. Yayınımız başladı. İyi ki buradasınız, iyi ki bizimlesiniz. Bugün ilginç bir konuyu ele alacağız. Bugün ele aldığımız başlık şu aslında. Şöyle bir başlık atmıştık. Ben iyi bir insanım değil mi diye bir başlık atmıştık. Yani kendimizi ne kadar tanıyoruz diye bir başlık atmıştık. Çünkü aslında hepimiz iyi bir insan olduğumuzu düşünüyoruz ama acaba kendi derinliklerimizde yüzleşmemiz gereken bir şey var mı? Bunu konu alacağız bugün. Ve size sormuştuk. Ceza almayacağınızı bilseniz şu an yapmadığınız neyi yapardınız? Aslında bunu bir sokak röportajında sordular. Bununla ilgili sosyal medyada yayınlanan bir video vardı. Orada ilginç cevapları vardı insanların. Birazdan değineceğiz buna. O yüzden size de sormak istedik. Böyle bir durum var mı diye. Sizin aklınıza gelen. Şimdi yorumlara bakmak istiyoruz. YouTube'da youtube.com/radyomaranata ve instagram.com/radyomaranata adreslerine bakacağız. YouTube'da aslında Batuhan Bey demiş ki esenlikler, iyi yayınlar. Şu an sizi Aydos Ormanı'ndan dinliyorum. Oo, ne kadar güzel. Evet. Teşvik edici bir yayın olsun. Semra ve Aydın kardeşim sizlere selamlar demiş. Biz de sizlere selamlar gönderiyoruz. Umarım güzel bir zaman geçiriyorsunuzdur Aydos'ta. Temiz hava değil mi? Göl kenarındasınız büyük ihtimalle. Bereketli bir zaman diliyoruz size orada. Deniz yolcusu selam demiş. Selamlar, hoş geldiniz. Tuzla Kilisesi iyi yayınlar sizlere diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. İlki Arslan demiş ki vurmayacaklarsa sınırdan yurt dışına kaçardım diye söylemiş. İlki Arslan. Deniz yolcusu ceza almayacaksam ve yaptığımın bir karşılığı olmayacaksa çok şey yapardım diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Instagram'dan da yorumlar var.
1: Evet, Instagram'dan da yorumlar var. Bizlere Egemen Bey yazmış. Merhaba demiş. Radyonuzu yeni keşfettim. Ben esasında bir Müslüman olmama rağmen belki de üniversitede tarih okumanın da etkisiyle son zamanlarda Hristiyan kültürünü, inancını da araştırıyorum. Kulaktan dolma bilgilerle yetinmektense bizzat içeri girip görmek taraftarıyım her zaman. Kiliseye de gitmişliğim var demiş. Beni iyi bir insanım, bütün inançlara eşit şekilde ön yargısız yaklaşıyorum demiş. Ben iyi bir insanım, bütün inançlara eşit şekilde ön yargısız yaklaşıyorum. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumunuz için. Bizi yeni dinlemeye başlamışsınız. Umarım keyif alırsınız,
0: evet,
1: sizler de.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Lütfen bizimle kalmaya devam edin. Bugün aslında duyacağınız güzel bir şey olabilir sizin için.
1: Evet.
0: O yüzden bizimle
1: özellikle
0: kalmaya
1: iki kere
0: devam
1: okudum. Çünkü programın ilerleyen aslında zamanlarında bu iyi insan olmakla ilgili de biraz konuşacağız.
0: Evet, bununla ilgili konuşmaya çalışacağız bugün. Sanırım gözden kaçırdığımız başka bir yorum yok. Tekrar hatırlatmak istiyorum size. Ceza almayacağınızı bilseniz şu an yapmadığınız neyi yapardınız diye soruyoruz bugün size. Yani şunu, aklımdan şunu yapmak geçti gibi. Tabii ki hani sınırlar dahilinde belki bunu ifade etmek daha doğru olabilir. Ne yapardınız? Buradan size değineceğimiz bir konu var çünkü. Ve ilk yazan kazanırı da hatırlatmak istiyorum. İlk yazan kazanır için şimdi bir anket yapacağız. Ve anketimizde aslında size 4 ilahi vereceğiz. Bu 4 ilahiden hangisini çalmamızı istiyorsunuz diye size soracağız. Öyle ki ilerleyen dakikalarda aslında tekrar ilahi arası verdiğimizde bu ilahilerden birini çalabiliriz. Sana gelmemi beklemedin ilahisi var. Senin sevgine ihtiyacım var ilahisi var. Ey Rabbi İsa'm bana gel ilahisi var. Ve sanırım diğer ilahiler şu an aynı gözüküyor bende ama belki 3 ilahi olabilir. Sana gelmemi beklemedin, senin sevgine ihtiyacım var ve ey Rabbi İsa'm bana gel ilahisi. Bu 3 ilahiden hangisini istersiniz? Bu üç ilahiyle ilgili anketimiz başladı. YouTube'dan işaretleyebilirseniz çok seviniriz. Instagram'dan yazmak isterseniz Instagram'dan da yazabilirsiniz. Oradan çok teşekkür ediyoruz. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajına denk geldik bahsettiğim gibi. İnsanlara şöyle sordular. Dediler ki ya ceza almayacağınızı bilseniz şu an yapmadığınız neyi yapardınız diye sordular. Ve çok çarpıcı cevaplar geldi bu sokak röportajında. Kimisi işte hırsızlıktan bahsetti. Kimisi intikamdan söz etmeye başladı. Ve doğal olarak şöyle bir tepki verdik. Yani insan nasıl bunu düşünebilir? Nasıl aslında Evet, ben iyi bir insanım deyip ama bir yanda sınırlar olmayınca belki şunu yaparım diye düşünebiliyor. Bu bizi çok düşündürdü aslında.
1: Evet, ama biraz aslında üzerinde düşününce insanı rahatsız eden sadece cevaplar değil, sorunun kendisi aynı zamanda. Çünkü soru bir anda sonucu ortadan kaldırıyor. Yani yakalanmayacaksın, ceza yok, kimse öğrenmeyecek. O zaman şu soru kalıyor aslında, bütün bu sınırlar kalkarsa geriye nasıl bir insan kalır?
0: Evet, yani çünkü çoğumuz kendimiz hakkında oldukça iyi düşünüyoruz. Ne diyoruz? Ben iyi bir insanım diye söylüyoruz. Bugünkü programımızın başlığında attığımız gibi. Ve kanıtımızda ne oluyor genelde? Yani bunu kanıtlamak için ne söylüyoruz genelde? İşte kimseyi öldürmedim. Yani çalmadım, çırpmadım. İşte kimseye büyük bir kötülük yapmadım diye belki söylüyoruz. Ama belki sormamız gereken başka bir soru var. O da şu: bunları neden yapmadım? Yani bunları yapmama sebebim ne? Bunu engelleyen şey ne aslında?
1: Evet, çünkü bir şeyi yapmamış olmak onu hiçbir zaman istemediğimiz anlamına gelmiyor aslında. Yani belki istemedik ama belki korktuk, belki fırsat olmadı, belki kaybedecek çok şeyimiz vardı. Yani doğru davranmış olabiliriz ama bizi orada tutan şey gerçekten karakterimiz miydi? Bunu her zaman bilmiyoruz. Çünkü sınırlar ortadan kalktığında aslında istek var olduğunu da görüyoruz.
0: Evet, yani insan... Zaten psikolojik olarak baktığımız zaman da kendisi hakkında olumlu bir hikaye kurmaya çok yatkın oluyor psikolojik olarak. Yani mesela yanlış bir şey yaptığında hemen açıklamalar bulabiliyor buna. İşte başka çarem yoktu. Mesela herkes yapıyor. Yani o da bunu hak etmişti ama falan gibi. Aslında kötü bir şey yapmış olsak bile bunu bir şekilde iyi gibi, iyi bir hikaye içerisinde anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü şu ihtimali kabul etmek çok kolay gelmiyor bize. Yani ya belki... Benim de içimde düşündüğümden karanlık biri var. Yani kötü bir yanım var, karanlık bir yanım var fikri bize belki çok uzak geliyor.
1: Evet, yani belki de fırsatın yaptığı şey tam olarak bu aslında. İnsanın içine yeni bir kötülük koymuyor. Bazen zaten içeride olan bir şeyi görünür hale getiriyor o fırsat. Bu yüzden ben asla yapmam demek yerine belki daha dürüst bir cümle kurmak lazım. Bugüne kadar yapmadım
0: evet,
1: demek
0: yani...
1: lazım.
0: Bunu hani tabii ki biz örnek verirken ya da röportaj yapıldığında insanlar daha böyle büyük şeylerden bahsettiler. Belki büyük suçlardan bahsettiler vesaire ama buna değinmeden de bunu görebiliriz. Mesela örneğin hepimiz internet kullanıyoruz, sosyal medya kullanıyoruz. Kimi insanların belki ne diyorlar, sahte hesapları var ya da gizli hesapları var ya da hani kendi isimlerini kullanmadıkları hesapları var ve anonim oluyorlar. Anonimken mesela... yorum yaparken daha sert olabiliyorlar. Yani gerçekte mesela yapmayacağı bir yorum. Sınırlar ortadan kalktığında sertleşebiliyor mesela, değil mi? Daha sert. Zaten kimse adımı bilmiyor.
1: Evet.
0: İstediğimi yazayım gibi düşünüyor. Şimdi aynı kişi diyebilir ki ben çok iyi bir insanım, çok nazik bir insanım, çok kibar bir insanım diyebilir ama sınır ortadan kalktığı anda sert birine dönüşebiliyor. Ya da mesela trafikteyken, normal hayatta yürürken göstermeyeceği bir öfkeyi gösterebiliyorsun trafik esnasında, trafikte giderken ya da kimsenin görmediğini düşündüğünde farklı davranabiliyorsun. Yani aslında hesap verme hissi azaldığında psikolojik olarak davranış da değişebiliyor. Yani bunu deneyimlemişizdir diye düşünüyorum. Bu durum değişebiliyor.
1: Evet, mutlaka çevremizde de görmüşüzdür, kendi yaşamımızda da görmüşüzdür bunu. Aslında demek ki yasa, işte toplum, aile, itibar kaybetme korkusu, bunların hepsi bizi belli ölçüde sınırlandırıyor. Aslında bunlara ihtiyacımız da var, kötü de değil. Ama burada önemli bir ayrım da var. Bir insanı durdurmakla o insanı değiştirmek aynı şey değil.
0: Evet, kesinlikle. Yani mesela bir insan kamera olduğu için, işte güvenlik kameraları var, o yüzden işte hırsızlık yapmıyorum diyorsa, yani burada kamera görevini yapmış. Evet, hırsızlık gerçekleşmez. Kamera engellemiş, durumun önüne geçmiş. Ama kamera kaldırıldığında adam bunu yapıyorsa, o kişi, adam ya da kadın fark etmez. Kamera onu dürüst bir insan yapmıyor, değil mi? Yani sadece davranışı sınırlamış oluyor. Ve aslında bu yaşamın pek çok alanında böyle. Mesela öfke durumları, kıskançlık durumları, kibir, bencillik, intikam isteği gibi durumlarda. Bir şekilde benzer noktalar var. Yani sınırlar kalkınca yapılabildiği ya da sınırlar ortada olmadığı zaman aa bu yapılabilirmiş demek gibi bir şeye insan yüreği eğilimli. Yani buna gitmeye çok meyilli.
1: Hı hı. Yani o zaman ben iyi bir insanım dediğimizde belki şunu da sormalıyız. Neye göre iyi?
0: Hı hı.
1: Çünkü kendimizi bizden daha kötü olduğunu düşündüğümüz insanlarla karşılaştırırsak iyi çıkmak zaten çok kolay. Ama asıl soru başkalarında ne olduğu değil. Benim içimde ne var? Bu önemli.
0: Evet. O yüzden belki bu sokak röportajından bahsettik ya, sormuşlardı size ve biz de size sorduk. Ceza almayacağınızı bilseniz bugün yapmadığınız neyi yapardınız, neyi yapmak isterdiniz diye size soruyoruz. Lütfen bu konuda henüz paylaşmadıysanız bize paylaşabilirsiniz. YouTube'dan youtube.com/radyomaranata, instagram.com/radyomaranata adreslerinden paylaşabilirsiniz. Bu soruyu belki bu noktada yüreğimize döndürmek için değiştirebiliriz. Mesela yalnızca işte ceza almayacağınızı bilseniz bugün yapmayacağınız neyi yapardınız yerine belki şunu sorabiliriz. Beni doğru davranmaya iten şey gerçekten içimdeki iyilik mi, yoksa etrafımdaki frenler mi? Yani beni sınırlayan şeyler mi aslında?
1: Hı hı. Evet, yani kimse görmüyorsa, kimse öğrenmeyecekse ya da kaybedecek hiçbir şeyim yoksa o zaman ben kimim demek
0: evet.
1: lazım.
0: Yani çünkü toplum davranışı düzenleyebilir, yasalar sınır koyabilir. İnsan belki kendisini kontrol etmeyi öğrenebilir, durdurmayı, frenlemeyi öğrenebilir ama bütün bunlardan sonra hala bir soru elimizde kalıyor. İnsanın içindeki bu şeyi ne değiştirebilir? Ya da bu karanlık nasıl ışığa çıkabilir? Bu soru ortada kalıyor.
1: Evet, işte birazdan Kusay Kitab'ın bu meseleye nasıl baktığını da konuşacağız birlikte. Çünkü belki insanın temel problemi yalnızca yanlış davranışlar değil. Belki o davranışların çıktığı daha derin bir yer var. Ve eğer problem gerçekten oradaysa, o derinlikteyse yalnızca daha fazla kural koymak yeterli olmayacaktır hiçbirimiz için.
0: Evet, kesinlikle öyle. Birazdan Kusay Kitap'ta buna değineceğiz. Buna birlikte bakacağız. Şimdi sizlerin yorumları var. Onlara bakmak istiyoruz. YouTube'tan ve Instagram'dan sanırım yorumlar var.
1: Evet, ben Instagram'da gelen yorumları okuyabilirim. Alper Bey yazmış. Benim kalbim temiz. Maç izlerken demiş. Eskiden...
0: Evet, mesela maç izlerken de mesela tribünde ya da atıyorum normalde çok kibar bir kişi olduğunu söylüyor kişi ya da nasıl söyleyeyim daha güzel sözler kullanıyor belki günlük yaşam ama tribündeyken belki canavara dönüşebiliyor ya da değil mi yani
1: maç izlerken
0: bir,
1: evet
0: bir
1: biraz...
0: problem oluşabiliyor aslında.
1: Sorunlu olabiliyor. Ve Alper Bey şöyle devam etmiş. Eskiden Allah'ın kamerası vardı. Şimdi her yer güvenlik kamerası oldu. Allah'ın kamerasından çekinen yok demiş bizlere. Teşekkürler yorumunuz
0: çok
1: için.
0: Çok teşekkürler paylaştığınız için. Şimdi YouTube'dan gelen yorumlara bakmak istiyorum. Orada Mesih'in kulu demiş ki hız sınırı olmayan yani şey diye sormuştuk, ceza almayacağınızı bilseniz ne yapardınız diye sormuştuk. Hız sınırı olmayan, radar, ceza, EDS derdi bulunmayan bir durumda şu araba gerçekte kaç basıyor sorusuna cevap arardım diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için ama siz lütfen yine de dikkat edin trafikte. Gerçekten canımız yani kıymetli. Sevda Hanım merhaba iyi yayınlar diliyorum demiş. Esra Hanım merhaba iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Batuhan Bey ceza almayacağımı dahi bilsem yine de yapmazdım. Çünkü sonra vicdanım ile baş başa kalacağım ve bunu çarmıhta benim için kefaret ödemiş olan Tanrı'ya haksızlık olmuş olurdu ve bununla yaşayamazdım diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Mesih'in kulu kalbim temiz diye düşünen çok kişi var diye söylemiş. Melek Hanım yazmış. Merhaba, yapılabilirmiş ile yapmak istemek arasında bir fark var bence. Kalbim temiz demek bir takım şeyleri yapmamayı seçmek bence. Çevremden çekindiğim için durduğum şeyler vardır illa ki. Mesela çok sinir olduğum birine gülümsüyorum falan ama genel olarak ben tercih etmediğim için, kendim olduğum için tercihlerim bu yönde diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için Melek Hanım. Soruyoruz size, ceza almayacağınızı bilseniz şu an yapmadığınız neyi yapardınız? Bu konuda görüşünüz varsa bizimle paylaşmaya devam edin lütfen. En son bir anket başlatmıştık YouTube'dan ilahi için. Orada en çok istenen ilahi Ey Rab İsa'm bana gel ilahisi oldu. Şimdi o ilahiyi birlikte dinleyelim. Yayın ardından tekrar burada olacağız. Sorumuzu tekrar hatırlatıyorum. Ceza almayacağınızı bilseniz şu anda yapmadığınız neyi yapardınız? Ya da sınırların olmadığını bildiğiniz bir ortamda neyi yapardınız? Onu size soruyoruz. Bizimle paylaşırsanız çok mutlu.

0: Evet kıymetli Radyo Maranta dinleyicileri, Laf Laf Açtı canlı yayınıyla tekrar karşınızdayız. Sizlerle birlikteyiz. En son size sormuştuk, ceza almayacağınızı bilseydiniz şu an yapmadığınız neyi yapardınız diye size sormuştuk. Bu konuda görüşleriniz varsa bize yazabilirsiniz. youtube.com/radyomaranata ve instagram.com/radyomaranata adreslerinden. Bunu aslında halka sordular. Bir sokak röportajında ilginç cevaplar geldi. Biz de aslında sizlere sormak istedik. Dinleyicilerimizden nasıl cevaplar gelecek diye. Bunu merak ettik aslında. Bu konuda görüşleriniz varsa bize yazmaya devam edebilirsiniz. Şimdi YouTube'a bakmak istiyorum. YouTube'da yorumlar var mı diye. YouTube'dan en son Melek Hanım'ı okumuştuk. Instagram'dan galiba.
1: Evet, Instagram'dan Egemen Bey yazdı. Çaldığınız bütün şarkıları da biliyorum. Bu arada kilisede hepsini duymuşluğum var yazmış. Hı-hı. Evet, ilahilerimizin aslında radyodaki ilahilerimizi de dinlemek isterseniz YouTube hesabımızdan girip dinleyebilirsiniz. Birçok ilahi mevcut. Belki bilmedikleriniz varsa da oradan dinlemiş olabilirsiniz. Aynı zamanda bir dua konunuz varsa bunu da yorumlarda belirtirseniz sizler için dua etmek isteriz. Her zaman yaptığımız gibi programımızda siz yazdığınızda biz sizler için dua ediyoruz anlık olarak. Bir dua konunuz varsa, bir ihtiyacınız varsa duaya bize yazabilirsiniz. Birlikte Rabbin önünde durabiliriz sizler için. Onu evet. da hatırlatmak istiyorum.
0: Evet. Şimdi sizinle bir oyun oynamak istiyoruz ya da bir anket yapmak istiyoruz yine. Burada biraz tabii ki programımızın ilk sorusu yayın boyunca her zaman geçerli olacak. O konuda görüşlerinizi yazabilirsiniz. Yani ceza almayacağınızı bilseniz ne yapardınız diye soruyoruz size. Şimdi biraz bunu çeşitlendirmek de istiyoruz bu konuyu. Bu bir oyunla aslında bunu daha netleştirmek istiyoruz. Oyunumuzdaki soru şu olacak. Kendime en az hangi durumda güvenirim olacak? Yani dedik ya, sınırlar ortadan kalkınca ya da belki mesela yapmayacağını düşündüğümüz durumlarla karşılaştığımızda, mesela örneğin belki paramız yok ama para benim için çok önemli değil, benim karakterimi değiştirmez ya da tavrımı değiştirmez diyoruz ama mesela eline para geçerse ne olacak? Eline para geçerse belki o konuda kendime güvenmiyorum diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu konuda aslında kendime en az hangi durumda güvenirim diye size soruyoruz ve 4 tane seçeneğimiz var.

0: Para, güç, yalnızlık ve çevre. Şimdi bunları açıklayacağım. Aslında para, mesela bir anda elinize çok büyük miktarda para geçti. Kendinize en az güvendiğiniz nokta bu mu olur? Güç, mesela insanlar üzerinde söz sahibi olacağınız bir makam ve yetkiye geldiniz. Korku mesela olabilir. İşte doğruyu söylemenin size belki ciddi zararlar vereceği bir durum olabilir. Yalnızlık mı acaba? Yani yalnız kalmak mı? Kimsenin görmediği ve hiç kimsenin öğrenemeyeceğinden emin olduğunuz bir durum. Yani tamamen sanki sınırların ortadan kalktığı bir durum mu? Çevre mi yoksa? Uzun süre mesela değerleri sizden çok farklı olan bir grubun içinde yaşamak mı? Hangi durumda siz kendinize aslında daha az güvenirsiniz? Bunu soruyoruz. Yani orada belki meyilli olabilirim. Orada belki hani evet ben iyi bir insanım diye düşünüyorum ama bu elime geçerse belki durumlar
1: Evet,
0: değişirse bir
1: durumlar
0: şeyler
1: değişebilir.
0: olabilir gibi düşündüğünüz bir alan varsa bizimle paylaşırsanız şu anda YouTube'da anketimiz mevcut. O konuda görüşlerinizi bekliyoruz. Mesela Batuhan Bey yazdı. Ayet paylaşmış. Demiş ki 1. Petrus 4, 15-16'da hiçbiriniz katil, hırsız, kötülük yapan ya da başkalarının işine karışan biri olarak acı çekmesin. Ama Mesih inanlısı olduğu için acı çeken bundan utanç duymasın diye söylemiş Batuhan Bey. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için.
1: Evet, sizler cevap verirken bizler de yorumları okumaya devam edelim. Sevda Hanım yazmış. Merhaba, ceza almayacağımı bilseydim yöneticime aslında kendisinin de yanlış olan pek çok davranışını rahatlıkla söylerdim demiş. Sizden dua ricam da şu: birkaç hafta sonra hayatımıza yeni bir şehirde devam edeceğiz. Yeni şehri bereketlesin Rab demiş. Burada eşimin ve bebeğimin yüreğinde Rab sevgisinin yeşerdiği yer olsun. Bereketli bir süreç olsun bizim için demiş. Dua konusunu yazmış bizler için, bizlere. Doğanay Bengüsü Ateş, korktuğumda kendime güvenmem, o an karar almam demiş. Evet, teşekkür ediyoruz yorumunuz için. Ve Melek Hanım, yetki bende ise korkun benden demiş.
0: Aman aman evet. Çok teşekkür ediyoruz
1: Teşekkürler
0: paylaştığınız için.
1: yorumunuz için. Mesih'in kulu güç diyorum ben demiş. Ve Alper Bey, peki konu dışında bir soru sormak istiyorum. İleride Hristiyanların sayısı arttığında bu inancı kendi çıkarları için kullananlar, din sömürüsü yapanlar olacaktır. Bugün bile vardır, belki bilmediğimiz demiş.
0: Ya,
1: Sanırım geliyor devamı.
0: evet muhakkak vardır. Burada dediğim gibi olay insanlardan ziyade Tanrı'nın kendisi önemli. Mesela ne diyor? İnsan dış görünüşe, Tanrı ise yüreğe bakar. Birazdan bu ayetleri tekrar hatırlayacağız. Burada bir kişinin mesela Tanrı'ya olan hizmeti nasıl sürdürdüğü onun yüreğiyle alakalı bir durum ve Tanrı bu yüreği biliyor kesinlikle. O yüzden yani tabii ki insan bunu yapabilir, buna düşebilir, hata yapabilir, günaha düşebilir bu konuda ya da öyle görebilir bunu. O insanın aslında değil mi, Tanrı'nın bileceği, onun yüreğini Tanrı'nın sınayacağı bir durum ve Tanrı'nın karşısında hesap vereceği bir durumda. Onun da altını çizmek gerekiyor. Teşekkür ediyoruz paylaştığınız için.
1: Evet, yani Mesih'in kulu güç demişti. Melek Hanım da güç diyor. Sevda Hanım, seçenekleri bir daha açıklar mısınız demiş.
0: Evet. Seçenekler şöyle, aslında size sorduk kendime en az hangi durumda güvenirim diye. Çünkü biz diyoruz ki ben iyiyim ama mesela durumlar değiştiğinde mesela yanlış aksiyonlar alabiliyoruz. Mesela atıyorum ya ben işte örneğin hayatta kötü söz kullanmam diyen bir kişi tribünde maç izlerken ağzından kötü söz çıkabiliyor örneğin. Yani durumlar değiştiğinde, koşullar değiştiğinde ya da ben işte kimsenin kalbini kırmam diyen bir kişi internette anonim bir isim alınca sınırlar ortadan kalktığı için, kimse onu tanımadığı için o zaman rahatlıkla kötü şeyler yazabiliyor gibi örneğin, örnek veriyorum. Hangi durumda kendimize güveniriz diye soruyoruz. Burada seçenekler sunduk size. Para seçeneği var mesela. Para, işte bir anda elinize çok büyük miktarda para geçti mesela. Bu durumda yani bir zayıflığınız olabilir mi? Düşebilir misiniz bu konuda? Güç, mesela insanlar üzerinde söz sahibi olacağınız bir makam veya yetkiye geldiniz. Yalnızlık olabilir. Kimsenin görmediği ve hiç kimsenin öğrenemeyeceğinizden emin olduğunuz bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Orada aldığınız aksiyonlar nasıl olurdu onu soruyoruz. Çevre olabilir. Mesela uzun süre değerleri sizden çok farklı olan bir grubun içinde yaşadınız. O zaman değişir misiniz? Yani yapmam dediğiniz şeyleri yapar mısınız? Bunu soruyoruz.
1: Evet, gerçekten öyle. Para çünkü elimize geçtiğinde aslında birçok değerimiz değişebiliyor. Özellikle hatırlarsanız Milli Piyango çıkarsa ne yaparsınız sorusunda bir bakıyorsunuz insanlar içinden çok farklı şeyler çıkıyor bir anda. O para olduğunda yapacakları şeyler de değişiyor bir anda. Ya da güç sahibi olduğumuzda birçok şeyi yapmayacağımız birçok şeyi yapmaya başlıyoruz. Ya da yalnız kalmamak için ya da çevreye uyum sağlamak için bazen yapmam dediğimiz şeyler yapıyoruz. Yani sınırlar kalktığında aslında durumlar değişebiliyor. Onun için sizin için hangisi olurdu? Yorumlarda yazarsanız seviniriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Pastör Emre Karalil demiş ki, Alper Ertürk'e cevap vermiş. Bu noktada her Hristiyan'a aynı sorumluluk düşüyor. Kutsal kitabı iyi bilmek demiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaşınız için. Alper Bey demişti ki hani işte Hristiyanların sayısı arttığında inancı kötüye kullanmak isteyen insanlar çıkabilir. O zaman ne olacak diye. Pastör Emre Karalil de diyor ki kutsal kitabı iyi bilmeniz gerekiyor bu konuda. Eğer kutsal kitabı iyi biliyorsanız hiç kimsenin sizi aldatması çok daha güç olacaktır. Yani kimsenin, herhangi bir kimsenin sizi aldatması çok daha güç olacaktır diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ve başka bir soru daha sormuş. İşte günümüzde tarikatlara düzenlenen operasyonlar neticesinde böyle bir soru sormak istedim diye söylemiş Alper Ertürk. Yani nerede durmalı bir Hristiyan cemaat üyesi diye. Şu çok önemli. Yani tabii ki Pastör Emre Karel de bahsetti. Tanrı sözü yaşamımızda çok önemli. Yani bir Hristiyan için olay iman hayatı kişisel olarak başlıyor. Yani doğrudan hani sadece kilisede olan bir durum değil. Kişisel olarak benim Tanrı sözünden besleniyor olmam lazım. Tanrı'yı tanıyor olmam lazım. İsa'yı İncil'den tanıyor olmam lazım. Onun sözlerini bir süzgeç gibi biliyor olmam lazım. Bu bir lüks değil. Yani sadece pastörlere, işte kilisede hizmet eden kişilere verilmiş bir ayrıcalık değil. Her Hristiyan aslında kutsal kitabı bilmesi çok önemli. Öyle ki bir kiliseye katılacağı zaman da o kiliseyi nasıl değerlendirecek bu kişi? Kutsal kitabın süzgecine göre değerlendirecek. Yani kutsal kitaba karşı ya da kutsal kitapta örneği olmayan bir şey öğretiyorlar mı? Ya da yani beni rahatsız eden, kutsal kitap bilgimle baktığımda beni rahatsız eden bir durum var mı? İşte yaptıkları eylemler ne? Bunları sınaması gerekiyor tabii ki kişinin. Ve bunun için kutsal kitap bilmesi gerekiyor tabii. Kutsal kitap bilmesi gerekiyor. Ve tanıması gerekiyor. Yani katıldığı kiliseyle iletişim olması gerekiyor. Geçmişini bilmesi gerekiyor. Sohbet etmesi gerekiyor tabii ki. Pastör Emre Karel de demiş ki Protestan cemaatleri içerisinde kilise önderleri topluluktan kopuk veya uzak değildir. Kiliselerde ilişkiler daha çok aile gibi olmaktır. Dolayısıyla bu ilişkiye binaen hareket etmek uygun olur diye söylemiş. Yani tanımak ve bilmek burada çok önemli. Ama öncesinde bu ilişkinin dediğim gibi organizasyonlar ya da kiliselerden ziyade bizim kendi kişisel hayatımızda başladığını bilmek, yani Mesih'le ilişkimizde başladığını bilmek ve kutsal kitaptan Mesih'i tanıyor olmak o zaman aslında bizi daha sağlıklı bir konumda tutacaktır. Çünkü hani nerede durmam lazım diye sorduğunuzda aslında durmamız gereken şey zaten Mesih'in yanı, Tanrı sözünün, kelamın yanı olacak. Ve ona göre aslında bunu ele almış olacağız. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. İlahi hatırlatması da yapmak istiyorum bu arada. Bir ilahi isteğiniz varsa bize yazabilirseniz çok mutlu oluruz. İlerleyen dakikalarda aslında tekrar ilahi arası verdiğimizde çalmış olacağız. Bugünkü sorumuz şu. Sınırlar ortadan kalksa, yani ceza almayacağınızı bilseniz, bugün yapmadığınız neyi yapardınız diye soruyoruz. Bu konuda görüşleriniz varsa bizimle paylaşırsanız çok teşekkür ederiz gerçekten. Şimdi şu soruyla kalmıştık en son. Beni doğru davranmaya iten şey ne? Yani gerçekten içimdeki iyilik mi yoksa etrafımdaki sınırlar mı? Bu soruyla baş başa kalmıştık en son. Kutsal kitap tam bu noktada aslında insanı ele alıyor. Çünkü kutsal kitaba göre Tanrı yalnızca dışarıdan görünen işte hayatımıza bakmıyor. Nasıl maskelediğimize bakmıyor aslında hayatımızı. Başka bir yere bakıyor. Az önce de değindiğimiz gibi 1. Samuel 16 7'deki ayet şöyle diyor. İnsan dış görünüşe, Rab ise yüreğe bakar diye söylüyor. Yani biz birbirimizin davranışlarını, eylemlerini görüyoruz. Tanrı ise aslında davranışın arkasındaki niyeti, arzuyu, belki gizli kalmış öfkeyi, korkuyu, işte kibri, gururu görebiliyor.
1: Evet, üstelik mesele yalnızca insanların birbirini tam olarak tanımaması da değil. Bazen insan kendisini de düşündüğü kadar iyi tanımıyor. Yeremye 17'de şöyle diyor: yürek her şeyden daha aldatıcıdır. Onu kim anlayabilir diyor. Yani insan her zaman rol yapıyor olmayabilir. Gerçekten kendisi hakkında ben bunu asla yapmam, para beni değiştirmez ya da ben sevdiğim insanı asla yarı yolda bırakmam diye düşünüyor da olabilir. Tabii birkaç örnek, farklı noktalar olabilir. Ama bazı şeyleri ancak şartlar değiştiğinde öğrenebiliyoruz.
0: Evet, yani bazı durumları dediğimiz gibi, hani biz ben böyle bir insanım dediğimiz durumlar aslında çoğu zaman şartlar değiştiğinde gerçekten onunla yüzleşiyoruz. Acaba ben böyle bir insan mıyım diye. Mesela bunun en büyük örneği Petrus, kutsal yazılara baktığımız zaman İncil metinlerinde çok güçlü bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. İsa'nın havarilerinden, öğrencilerinden birisi Petrus. Ve Petrus yani İsa öğrencilerine geldiğinde yani işte zor bir gece olacağını söylediğinde, işte İsa'nın çarmıha gerileceği günün gecesi İsa'yı tutuklayacaklar ve İsa öğrencilerin kendisini terk edeceklerini söylediğinde, Petrus çok emin konuşuyor kendisinden ve diyor ki herkes seni terk etse bile ben seni asla terk etmem ya Rab diye söylüyor İsa'ya. Ve diyor ki seninle birlikte ölmem gerekse bile asla seni inkar etmem diyor. Baktığımız zaman Petrus'un kendisi hakkında bir fikri var. İşte bizim de bugün kendimiz hakkında bir fikrimiz var. Diyoruz ki ben iyiyim. Ben işte asla şunu yapmam. Ben asla şöyle davranmam diye söylüyoruz. Petrus da böyle düşünüyordu. Samimiyetsiz demiyoruz. Yani burada Petrus'un bir samimiyeti vardı kesinlikle. Gerçekten İsa'yı seviyordu ve söylediği şeye gerçekten de inanıyordu. Yani gerçekten böyle bir şeyin olmayacağına inanıyordu ama farklı bir durum sonrasında oluşuyor. Yani o zaman farklı bir durum oluştuğunda onun karakteri ortaya çıkıyor.
1: Evet, ama sonrasında, yani çok zamanda geçmeden şartlar değişiyor ve İsa tutuklanıyor. Öğrenciler dağılıyor. Artık İsa'nın yanında olduğunu söylemek aslında teorik bir sadakat meselesi değil de daha çok Petrus için gerçek bir tehlikeye dönüşüyor. Ve sonrasında ben asla yapmam diyen Petrus 3 kez İsa Mesih'i tanımadığını söylüyor. Yani sınanma Petrus'un içine o anda yeni bir karakter koymadı tabii ki. Daha önce kendisinin de tam olarak görmediği bir korkuyu aslında ortaya çıkardı bu olayla birlikte.
0: Kesinlikle öyle. Yani burada fark ettiğimiz şey şu olabilir: bizim hayatımıza baktığımız zaman bunu mesela daha küçük alanlarda görebiliriz. Mesela kimse öğrenmeyecek olsa yine doğruyu söyler miyim? Yani bir şey yaptınız mesela, yaptığınız şeyi kimse görmedi. Yine de doğruyu söyler misiniz? Yani ben böyle bir şey yaptım. Aslında söylemeseniz kimse bilmeyecek zaten. Söyler misiniz mesela? Örneğin kasiyer size belki yanlışlıkla para üstü verdi ve kimse fark etmedi. Ne etraftaki müşteriler fark etti, ne kasiyer fark etti. Ne yaparım örneğin? Ya da benim istediğim başarıyı bir başkası elde ettiğinde gerçekten sevinebiliyor muyum, yoksa içimde böyle hafif bir rahatsızlık mı oluşuyor? Bana haksızlık yapan birinin başına kötü bir şey geldiğinde üzülüyor muyum, yoksa içimde böyle iyi oldu da diyen bir taraf var mı? Aslında bu hayatımızdaki küçük alanlarda bu durumu görebiliyoruz. Çünkü hepimizin yaşamımız hakkında fikirleri var. Ben böyleyim dediği alanlar var. Ama bunlar, sınırlar değiştiğinde öyle olmadığımızla aslında yüzleşebiliyoruz.
1: Evet, ya da iyilik yaptığımızda da aslında böyle bir şey olabilir. Kimse görmezse yine aynı şekilde yapmak istiyor muyuz mesela o iyiliği? Hangi amaçla yapıyoruz? Ya da eleştirildiğimizde bizi rahatsız eden gerçekten söylenen şeyin yanlış olması mı, yoksa gururumuza dokunması mı? Yani yetkimiz yokken ben insanlara böyle davranmam demek kolay, ama yetki bizim elimize geçtiğinde insanlara nasıl davranıyoruz? Birçok açıdan bakabiliriz, çünkü bazen büyük suçlara gitmeden de yüreğimiz hakkında çok şey öğrenebiliyoruz.
0: Evet, İsa'nın mesela Matta 5. bölümde meşhur dağdaki vaazı var. Aslında Hristiyan ilahiyatının manifestosu gibi diyebiliriz. Matta 5. bölümde İsa'nın dağda verdiği bir vaaz var ve orada mesela yasada olan adam öldürmeyeceksin buyruğunu İsa ele alıyor. Ama bunu yalnızca cinayet eylemiyle, yani fiziksel olarak gidip birini öldürmekle bırakmıyor. Öfkeye kadar bunu götürüyor. Diyor ki siz böyle duydunuz, adam öldürmeyeceksin diye. Ben size diyorum ki diyor, bir kişiye mesela karşı yüreğinde öfke besliyorsan aslında onu öldürmüş oluyorsun. Yani aslında aynı şey.
1: Daha derine iniyor.
0: Yani daha derine indiriyor konuyu. Mesela zinayı ele alırken de direkt o eylemin dışında, sadece eylemi değil, yürekte mesela atıyorum şehvetle bakıyorsan bir kadına, yine aslında yüreğinde onu zina etmiş oluyorsun. Yani eylemin kendisinin dışında onu başlatan o yürek tutumunu ele alıyor İsa Mesih. Yani biz belki dışarıya bakıyoruz ama Tanrı hep içeriye bakıyor. Yani yürekten dışa doğru taşan eylemi görüyor Tanrı. Ve eylemlerimizin altındaki o niyeti görüyor. Davranışlarımızın altındaki o yüreği görüyor. Çünkü Tanrı'nın önündeki mesele yalnızca ne yaptım değil. Bunlar nereden geliyor? Yani hangi yürekten çıkıyor? Yüreğimizin durumu ne? O kaynak ve kök ne? Tanrı bununla ilgileniyor.
1: Evet, Tanrı gerçekten yürekle ilgileniyor ama bizim aslında kendimizi değerlendirirken çoğu zaman biz kendimiz için farklı bir ölçü kullanıyoruz. İşte ne diyoruz? Kimseyi öldürmedim, çalmadım, aileme bakıyorum, elimden geldiğince düzgün yaşıyorum. Yani bunları etrafınızda konuşurken de çok duymuşsunuzdur. Ve kendimizi bizden daha kötü gördüğümüz biriyle karşılaştırdığımızda da iyi insan sonucuna ulaşmak oldukça kolay oluyor. Ama İsa Markos 10. bölümde iyilik için kullandığımız ölçüyü değiştiriyor. Bir adam ona geliyor, iyi öğretmen diye seslendiğinde İsa Mesih ona, bana neden ediyorsun? İyi olan yalnız biri var, o da Tanrı'dır diye karşılık veriyor.
0: Evet, burada aslında İsa'nın işaret ettiği bir standart var. Yani kendimizin neyle sınamamız gerekiyor, neyle karşılaştırmamız gerekiyor. İsa bunu söylüyor. Ama burada küçük bir parantez de açmak istiyoruz. Yani burada İsa hani ben iyi değilim demiyor. Yani bana neden iyi diyorsun derken ben iyi değilim demiyor ya da ben Tanrı değilim de demiyor. Tam tersine aslında onun kullandığı, yani adamın kullandığı ifadeleri alıyor. O kelimenin ağırlığını o adamın önüne koyuyor aslında. Yani bana iyi diyorsun ama mutlak anlamda iyi olan Tanrı, bunu biliyoruz. O halde söylediğin şeyin farkında mısın aslında? Yani aslında bir bakıma kim olduğumun farkında mısın? Ve bu sözü böyle anlamak gerekiyor. Bunun altını çizeyim öncelikle. Zaten bu bölümün geçtiği Markos bölümüne bakarsak orada da İsa'nın sıradan bir öğretmen gibi değil de Tanrı'ya ait yetkiyle konuştuğunu, insanlardan kendisini izlemelerini istediğini, günahları bağışladığı vesaire aktarılıyor. Şimdi konumuz başka olduğu için bu pencereyi kapatacağız ama bunun da altını çizmiş olalım.
1: Evet, asıl nokta şu aslında, İsa Mesih iyiliğin ölçüsünü bizim çevremizdeki insanlardan almıyor. Yani ölçü bizler için komşumdan iyi miyim değil ya da benden daha kötü biri var mı değil aslında. Ölçü Tanrı'nın kendisi. Bu ölçünün karşısında insanın kendisini başkalarıyla karşılaştırarak aklaması gerçekten çok zor.
0: Evet, kesinlikle öyle. Ve Romalılar 3:23 bunu çok açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Yani bizim aslında standartımız komşumdan iyi miyim ya da şu kişiden iyi miyimden ziyade, ya da şu suçu işlemedim o zaman benim işlediğim suç daha az, o zaman o kadar da kötü değilimden ziyade Tanrı'nın kendisiydi ölçü. Ve baktığım zaman Tanrı'nın karşısındaki durum şu: biz günah işledik ve Tanrı'nın kutsallığı karşısında kirli bir konumdayız. Onun yüceliğinden yoksun kalmış bir durumdayız ve herkes bu durumda. Yani sadece ben o değil, herkes bu durumda. Ve aynı kötülüğü yaptığı anlamına gelmiyor herkesin, ya da her günahın dünyadaki sonucunun aynı olduğu anlamına gelmiyor, ama herkesin günah nedeniyle Tanrı'dan aynı eşit anlamda Tanrı'dan uzak kaldığını gösteriyor. Yani elbette biliyoruz ki bir cinayetle bir yalanın verdiği zarar aynı değil, ama tüm bunların hepsi Tanrı'nın kutsallığı karşısında, onun iradesi karşısında, onun dışında olduğu için bizi Tanrı'dan uzaklaştırıyor, ayırıyor, onun yüceliğinden yoksun kalmamızı sağlıyor. Çünkü kutsal olan karşısında kirli bir durumda olmuş oluyoruz. O zaman hiçbirimizin kendi iyiliğimizle Tanrı'nın önünde aklanabilecek durumda olmadığımızı hatırlamamız gerekiyor. Yani bugün ben iyiyim, evet ben iyiyim, ben bir şey yapmadım ki diye düşünüyoruz ama aslında tam tersi bir gerçek ortada. Çünkü baktığımız zaman aslında kötüyüz, yani günaha düşmüş bir durumdayız.
1: Evet, ve işte bu noktada aslında kutsal kitabın teşhisi bizi sadece bakın ne kadar kötüsünüz noktasında da bırakmıyor. Çünkü müjde tam da insanın kendi yüreğini kurtaramadığı yerde başlıyor. Tanrı bize önce kendini düzelt, yüreğini temizle, yeterince iyi hale gel, sonra bana gel demiyor kesinlikle. Biz ona ulaşamazken aslında o bize geldi. Bu çok önemli bir nokta.
0: Evet, yani bu nokta çok önemli. Yani biz onun yüceliğinden yoksun kalmışken, aslında kendi iyi işlerimizle kurtulamayacak bir durumdayken, Tanrı'nın kutsallığı karşısında lekeli bir konumdayken, İsa Mesih bizim uğrumuza gerçekten bu dünyaya geldi. Günahsız bir yaşam sürdü. Bizim başaramadığımız o kusursuz itaati yaşadı. Ve sonra çarmıhta aslında bizim günahımızın bedelini kendi üzerine aldı. Ve Romalılar 5:8'de şöyle diyor. Diyor ki biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü diye ifade ediyor. Bu çok önemli bir ifade. Çünkü burada diyor ki biz daha günahkarken, yani kendimizi toparladıktan sonra değil, kendi standartlarımıza göre doğru olduğumuzu düşündüğümüzle alakalı değil. Günahkarken, aslında kusurluyken ya da kendimizi Tanrı'ya layık bir hale getirdikten sonra da değil. Günahkarken Mesih bizim için öldü. Yani biz daha günahkarken, bizim günahımız nedeniyle Mesih bizim için öldü ve kusursuz bir yaşam sürdü. Ve Tanrı'nın baktığı şey burada bizim yüreğimizin gerçek halini bildiği halde Mesih'in bizim için canını vermesi.
1: Evet, kesinlikle öyle. Yani bizim dışarıda insanlara gösterdiğimiz bir biz var ve bazen mükemmel gibi görünebiliriz insanların gözünde ve sanki Tanrı da buna göre seviyormuş gibi düşünebiliriz. Hı hı. Ama Tanrı bizim gizlediğimiz taraflarımızı da biliyor, başkalarının bilmediği düşüncelerimizi de, bizim kendimizde henüz fark etmediğimiz zayıflıkları bile biliyor aslında. Buna rağmen müjde aslında şu: Tanrı buna rağmen bizden uzaklaşmıyor. Tam tersine, Tanrı bizi kurtarmak için bize yaklaşıyor.
0: Kesinlikle öyle. 1. Petrus 2:24'te Mesih için şöyle diyor. Diyor ki günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. Diyor aslında, yüklendi. Gerçekten çarmıhta bizim günahımızın bedelini taşıyor İsa Mesih. 3. gün ölümden diriliyor ve o yüzden Hristiyanlığın burada yaklaşımı, cevabı, biraz daha iyi bir insan olmaya çalıştıktan ziyade Tanrı'ya, Tanrı'nın doğruluğuna güvenmekle. Elbette Tanrı hayatımızı değiştiriyor, davranışlarımızı da değiştiriyor. Ama kurtuluşun başlangıç noktası bizim kendimizi düzeltmemizden ziyade Mesih'in yaptığı doğruluğa güvenmek, Mesih'i tanımak ve Mesih'le beraber dönüşmek ve değişmek. Başlangıç noktası Mesih'in bizim için yaptığı şey.
1: Evet, belki programın başında ki aslında o soruyu burada bir kez daha düşünmek gerekiyor. Bütün sınırlar kalktığında aslında benim yüreğimde ne var? Bu soru bizi tabii ki biraz rahatsız edebilir ama müjdenin cevabı bundan daha güçlü. Tanrı yüreğimde ne olduğunu zaten biliyor ve buna rağmen beni kurtarmak için oğlunu verdi.
0: Bu yüzden asıl soru artık şu olabilir, yani ben yeterince iyi miyimden ziyade Mesih'i tanıyor muyum? Asıl soru bu olabilir. Çünkü Mesih'in çarmıhta yaptığı şey yeterli. Tanrı'nın standartlarında, kutsallığında. Ya o bizim için öldü. Ölümü yenerek dirildi aslında. İnsanı yalnızca geçmişinden bağışlamak için değil, yani yalnızca suçların affedilmesiyle ilgili değil, yeni bir yürek, yeni bir yaşam vermek için, değiştirmek için de bu dünyaya geldi. Ve bu mümkündür İsa Mesih ile beraber. O zaman soru şu: Mesih'i tanıyor muyum? Ve tüm bunlar karşısında buna nasıl bir karşılık vereceğim? Yani Tanrı'nın tüm bu tasarısı, yaptıkları karşısında ben buna nasıl yanıt vereceğim? Evet mi diyeceğim, hayır mı diyeceğim? Kabul edecek miyim yoksa uzakta mı kalacağım? Soru aslında temelde bu oluyor.
1: Evet, gerçekten önemli noktalar. Sizlerin de yorumları var. Onlara da bakmak istiyorum YouTube'dan. Batuhan Bey, imanlı bir hayat zaten yaptığımız işlerde ve aldığımız kararlarda Tanrı'nın iradesine uygun davranmaktır demiş. Ve göklerdeki babamız ilahisini de istemiş bizlerden. Onun dışında bakıyorum, Alper Bey, etrafımdaki sınırlar demiş. Ve Petrus'un örneğini vermiştik sanırım, onun için yazmış. Korkusu imanından daha üstün gelmiştir olay anında diye yazmış bizlere. Onun dışında Yasemin Hanım yazmış, insanların verecekleri ceza zaten pastörüm siyaseti yasakladı ama Hiç adil değil. Ceza olmasa da Tanrı'nın yasakladıkları dışındakiler ancak yapabiliriz. Yoksa vicdanımıza hesap veremeyiz demiş. Batuhan Bey, bir dua isteğim olacak. Eşim Tuğba için Rabb'e gelmesi ve onu tanıması için, kızım Zeynep Su için zihin açıklığı ve doğru yerlerde doğru kişilerle karşılaşması için dua istiyorum demiş. Sevda Hanım da bir dua isteği vardı. Dua edebiliriz onlar için. Ben
0: tabii ki.
1: Batuhan Bey için dua edeyim. Aydın, sen de Sevda Hanım için dua edersin. Ya Rab, yüceler yücesi, kutsal olan babamız, Batuhan Bey'in dua isteği için senin önünde durmak istiyoruz. Onun eşi Tuğba için sana yalvarıyoruz ya Rab. Senin yapamayacağın hiçbir şey yok Tanrım. Sen her yüreği değiştirebilirsin. Lütfen Tuğba Hanım'ın yüreğini de değiştir. Onu kendine güçlü şekilde çek diye sana yalvarıyorum ya Rab. Senin gerçeğini kavrasın, iman etsin, bütün yaşamını sana versin diye sana yalvarıyorum kutsal olan babam. Lütfen merhamet et ve onun gerçekten anlamasını sağla diye sana yalvarıyorum. Batuhan Bey'i de ya Rab güçlü bir tanıklık vermesi konusunda yardım et, ruhunla yönlendir, bilgece konuşabilsin ve seni doğru bir şekilde yansıtabilsin diye sana yalvarıyorum. Lütfen Tuğba Hanım'ın içinde istek uyandır ya Rab. Sana olan ihtiyacını fark edebilsin ya Rab. Çünkü biliyoruz ki sen gerçeksin. Kurtuluş yalnızca sende ya Rab. Bu gerçeği kavrayabilsin diye sana yalvarıyorum. Ve kızı Zeynep Su'yu da senin önüne getirmek istiyorum. Lütfen ona zihin açıklığı ver, derslerinde başarılı olsun, her konuda başarılı olsun ya Rab. Doğru kişilerle karşılaşsın, lütfen sen onu her zaman koru, elin daima onun üzerinde olsun diye sana yalvarıyorum ya Rab. Bu aileyi senin önüne getiriyorum, bereketlemen için, elini uzatman için, koruman için sana yalvarıyorum ya Rab. Bir aile olarak sana iman etmiş olarak seni yücelsinler bütün yaşamlarında ya Rab. Seni merhametli ellerine bırakıyorum imanla. Senin yapamayacağın hiçbir şey yok ya Rab. Bugün imanla senden bu aileyi bereketlemeni istiyoruz ve onların güçlü imanlara sahip olmasını istiyoruz. İsa Mesih adıyla. Amin.
0: Amin. Amin. Evet, Sevda Hanım için de dua edeceğiz. Sevda Hanım
1: farklı bir yere taşınacaktı. Onunla evet. ilgili bir dua istedi. Hem orada geçireceği zamanın bereketli olması için, hem de eşinin ve çocuğunun yüreğinde evet. Rabbin yer alması için.
0: Sevda Hanım için de dua edelim. Bir dua isteğiniz varsa sizin de lütfen bize yazın, paylaşın. Anlık olarak sizin için dua ediyoruz yayınımızda. Rab, senin önüne geliyoruz ve şükrediyoruz sana. Biliyoruz ki sen bizlerle ilgilenen Tanrısın. Ana rahminde bizi öğren Tanrısın. Bizlere kol kanat geren Tanrısın ya Rab. Gerçekten Sevda Hanım'ı da bereketle diye dua ediyoruz. Onun taşınacağı bu yeni şehri bereketle, oradaki evlerini şimdiden onlara hazırla, kutsa diye dua ediyoruz. Ve işlerini bereketle, güçlerini bereketle, meşguliyetlerini senin adınla onurlandır diye dua ediyoruz. Ve onun eşinin yüreğine dokun diye dua ediyorum. O da seni tanısın diye dua ediyorum. Sana gelsin, seni Rab ve kurtarıcı olarak kabul etsin. Yol, gerçek ve yaşamın sen olduğunu bilsin diye dua ediyoruz. Kendi iyiliğine, doğruluğuna güvenerek değil, sana güvenerek ya Rab kurtulacağını bilsin. Mesih'in o yaptığı çarmıhtaki işe güvenerek kurtulacağını bilsin diye dua ediyorum. Aynı şekilde bebeği için de dua etmek istiyorum. Gerçekten onun da yüreğinde şimdiden çalışmaya başla. Onun yaşamını bereketle diye dua ediyorum. Onu esenliğin ne koru, ona sağlık ver, güç ver, bereket ver diye dua ediyorum. Ve gerçekten tohumları sen onun yüreğine ek, o da aslında seni ileride kendi kararıyla seni tanımak istesin, seni izlemek istesin, sana yaşamını vermek istesin ve o da kurtulsun diye dua ediyoruz. Onun yüreğinde de etkin olarak çalış diye dua ediyoruz ya Rab. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
1: Amin. Evet, bir dua konunuz varsa bize yazabilirsiniz. Rabbin önünde durmak isteriz sizler için. Rab işiten bir Tanrı'dır. Bizi yanıtlayan Tanrı'dır. Onun için sorunlarımızı, ihtiyaçlarımızı, yüreğimizi her zaman Rabbin önüne getirmemiz gerekiyor.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Şimdi bir anket yapmıştık aslında. Anketimiz sonuçlandı. Onu hatırlatmak istiyorum. Yeni bir anketimiz de yayınlandı. Ona da birazdan değineceğim. Anketimizde size sormuştuk. Kendime en az hangi durumda güvenirim diye sormuştuk. Güç, para, yalnızlık ve çevre cevapları vardı. Aslında dinleyicilerimizin %54'ü diyor ki güç diye yanıt vermişler. Yani elime bir yetki ya da makam geçse o zaman yapmam dediğim şeyleri yapabilirim. Yani atıyorum normalde çok alçak gönüllü bir insanım ama işte ben güç ve yetki sahibiysem kibirli olabilirim örneğin gibi. Dinleyicilerimizin %54'ü kendime en az bu konuda güveniyorum diye söylemişler. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Şimdi yeni bir anketimiz daha başladı. Diyoruz ki bugünkü konuşmada sizi en çok hangi cümle düşündürdü diyoruz. YouTube'dan yanıt verirseniz çok mutlu oluruz. İnsan dış görünüşe, Rab yüreğe bakar ifadesi var. Kendimizi iyi tanımıyor olabiliriz. Yani düşündüğümüz gibi düşündüğümüzden iyi olmadığımızla yüzleşiyor olabiliriz. İyi olan yalnız biri var, o da Tanrı ifadesi. Ben uzakken, aslında ben günahkarken Mesih benim için öldü. Bu ifadelerden hangisi sizi düşündürdü? En çok hangi cümle sizi düşündürdü? Az önce kutsal kitapla da birlikte baktık. Merak ediyoruz bu konuda düşündüğünüz bir şey var mı diye. Bir ilahi isteğiniz varsa onu da yazarsanız çok mutlu oluruz. Çünkü birazdan ilahi arasına da gitmiş olacağız. Onun da hatırlatmasını yapmış.
1: Göklerdeki babam ilahisini istemişti. Sanırım evet. Batuhan Bey'di.
0: Göklerdeki babam ilahisini. O zaman göklerdeki babam ilahisini birlikte dinleyelim. Ve programımızın sorusunu tekrar size hatırlatıyorum. Ceza almayacağınızı bilseniz hangi bugün yapmadığınız şeyi yapardınız diye size soruyoruz. Bu konuda görüşleriniz varsa, fikirleriniz varsa bize yazmaya devam edin. Yayınımız tüm hızıyla devam edecek. İlahinin Ardından buradayız.

0: Evet kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, bir ilahinin ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Laf Lafı Açtı programıyla karşınızdayız. Bugünkü sorumuz çok ilginçti aslında. Size sorduk, dedik ki aslında ceza almayacağınızı bilseniz bugün yapmadığınız, yapmaktan kaçındığınız, sakındığınız neyi yapardınız diye sorduk. Yani sınırlar olmasa, sınırların olmadığı bir durumda ne yapardınız, ne yapmak isterdiniz diye size sorduk. Bu konuda yorumlarınız varsa lütfen bizimle paylaşmaya devam edin. Yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Onun hatırlatmasını yapmış olayım. Bir de bir dua isteğiniz varsa, onunla ilgili de hatırlatma yapmak istiyorum. Bir dua isteğiniz varsa her zaman bizimle paylaşabilirsiniz. Siz yorumunuzu yazdığınızda aslında sizin için dua etmeye çalışıyoruz. Onu da hatırlatmasını yapmış olalım. Bir ilahi isteğiniz varsa onu da hatırlatmak istiyorum. Bir ilahi isteğiniz varsa onu da yazarsanız ilerleyen dakikalarda aslında tekrar bir ilahi arasına gidersek orada aslında sizin için onu çalmış oluruz. Semiha Hanım, Rab sizleri bereketlisin ve kutsasın demiş ve gözlerimi dağlara kaldırıyorum diye yazmış. Belki o ilahiye not almış olalım. En son size sormuştuk, bugünkü konuşmada sizi en çok hangi cümle düşündürdü diye. İnsan dış görünüşe, Rab yüreğe bakar %56. Kendimizi iyi tanımıyor olabiliriz %22. İyi olan yalnız biri var, o da Tanrı %6. Ben uzakken Mesih benim için öldü %17 olarak karşımıza çıkmış. Çok teşekkür ediyoruz. Ve aslında bağışta bulunanlar var bize, onu da okumak istiyorum. Pastör Ömre Karali bağışta bulunmuş bize. Melek Hanım bize bağışta bulunmuş. Mesih'in kulu bize bağışta bulunmuş. Çok teşekkür ediyoruz bağışlarınız için. Rab sizleri bol bol bereketlesin. Aslında katkılarınız hem müjdenin daha çok duyurulmasına hem de buradaki sohbet alanımızın oluşmasına fırsat sağlıyor. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli bağışlarınız için. Onun dışında okumadığımız bir yorum var mı diye bakıyorum. YouTube'dan
1: Alper Bey, biz Adem'in soyundan gelen günahlı yüreklerimizi, günahlı yaşamımızı ancak kontrol altında tutabiliriz. Bu iradeyi kontrol etme gücü de ancak Tanrı'dan gelir. Bizim işlerimizde Tanrı'nın işleri bir olmaz demiş.
0: Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için.
1: Evet.
0: Semiha Hanım yazmıştı. Yunus 2.9'dan paylaşmış Alper Bey. Kurtuluş Rab'den gelir diye söylemiş. Ve Koletçur yazmış. Köle değilim artık günaha adlı ilahi diye söylemiş. Tam o ilahinin ismini hatırlayamadım ama köle değiliz artık biz günaha.
1: Evet.
0: Öyleydi herhalde. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Onu da not aldık. Şimdi tabii ki bugün biliyoruz ki biz ben iyi bir insanım konusunu konuştuk ve kendimiz hakkında kolayca söylediğimiz bir cümle bu. Yani ben iyi insanım, ben kusursuzum gibi düşünüyoruz. Ama kutsal kitap bizi başkalarıyla değil Tanrı'nın iyiliğiyle yüzleşmemiz gerektiğini bize söylüyor. Yani aslında standartları Tanrı'nın iyiliği olarak karşımıza çıkartıyor. Biz ya ben şu kişiden iyiyim ya da şu suçu işlemedim o zaman iyiyim, o kadar da kötü değilim gibi düşünürken kutsal kitap Tanrı'nın iyiliği kavramını ortaya çıkartıyor. Tanrı'nın kutsallığı kavramını ortaya çıkartıyor ve o kutsal olduğu gibi siz de kutsal olun diye bize söylüyor. Ve burada aslında bizim bu iyilikle yüzleştikten sonra ihtiyacımız olan bir şey var. O da ne ki? Tanrı'nın bağışlaması. Çünkü aslında biz hepimiz günahkarız, hepimiz hata yaptık, hepimiz günah işledik ve Tanrı yüceliğinden yoksun kaldık. O zaman bağışlamaya ve affa, kurtarıcıya ihtiyacımız var gerçekten.
1: Evet, iyi haber şu ki aslında Tanrı bizi kendi çaresizliğimiz ya da zayıflığımız içerisinde bırakmıyor. Bu düzelmenin kendi çabamızla olması gerektiğini de söylemiyor. Zaten bunu yapmamız mümkün değil. Romalılar 5:8'de biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü diyor. Yani İsa Mesih bizim günahlarımız için öldü ve ölümden dirildi. Tanrı ile barışmamızın yolunu açtı. Bizim yapamayacağımız, bizim yapmamızın mümkün olmayacak olan o barışı sağladı.
0: Kesinlikle. Bu yüzden aslında bugün yapmamız gereken şey kendimizi Tanrı'ya iyi göstermeye çalışmak değil. Yani bir maske takmaya çalışmak da değil. İsa Mesih'e gelmek. Yani olduğumuz kişi olarak, kusurlu olarak, günahkar olarak, hatalı olarak, zayıf olarak İsa Mesih'in huzuruna gelmek. Ve günahımızı onun önünde kabul etmek. Ondan bağışlanma dilemek. Ve en önemlisi kendi iyiliğimize dayanmak. Yani ben şunu yapacağım ve cennete gideceğim düşüncesinden sıyrılıp kendi iyiliğimize güvenmekten vazgeçip Mesih'in iyiliğine, onun doğruluğuna, onun çarmıhta yaptığı doğruluk eylemine iman etmek, buna güvenmek aslında. Romalılar 10. bölüm 9. ayet bunu şöyle ifade ediyor. Diyor ki İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın diye söylüyor. O zaman bunu ilan edersek yaşamımızda, evet İsa Rab'dir, İsa Tanrı'dır, o benim kurtarıcımdır gibi ilan edersek ve ölümden dirilmiştir, çarmıhta benim için ölmüştür, ölümden dirilmiştir diye ilan edersek, onu yaşamımıza Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyorum diye dua edersek, o zaman kurtuluşumuzun başladığı, iman ettiğimiz o günün sevinçle kutlayabiliriz aslında.
1: Evet ve belki sizler için o gün aslında tam olarak bugündür. İsa Mesih yalnızca hakkında bilgi sahibi olduğunuz biri olarak değil, Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak bugün kabul edebilirsiniz.
0: Evet, yani basit, sade bir duayla bunu söyleyebilirsiniz. Ve Rab ve kurtarıcı olarak onu kabul ettiğinizi, hayatınızı ona teslim ettiğinizi, günahkar olduğunuzu kabul ettiğinizi dile getirebilirsiniz.
1: Evet, çünkü umudumuz ben yeterince iyiyim demekle değil aslında. Umudumuz İsa Mesih'tedir.
0: Kesinlikle öyle. Ve şu anda YouTube'dan baktığımda YouTube'da bağışta bulunan kişiler var. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm bu bağışlarınız için Rab sizleri bol bol bereketlesin. Müjdeye ektiğiniz için.
1: Evet.
0: Müjdenin duyurulmasına katkı sağlıyor bunlar. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Deniz Yolcusu var, Yasemin Hanım var, Mesih'in Kulu var. Melek Hanım vardı, onu okumuştuk sanırım, Pastör Emre Kareli de vardı. Çok teşekkür ediyoruz bağışlarınız ve destekleriniz için. Instagram'dan Jets Gence yazmış, okuyamadım isminizi, kusura bakmayın. Merhabalar, iyi yayınlar, ilk defa katılıyorum yayınınıza ve şunu eklemek istedim. Bir insan kendini ne kadar kendini diye herhalde devamı gelecek yorumun. Şu anda gelmemiş. Tamamlandığında okuyacağım yorumunuzu. Çok teşekkür ederim. Anahit Hanım Matta 11:28-30
1: ayetlerin referansını vermiş bizlere.
0: Evet. Matta 11:28-30'a bakalım birlikte. Matta 11:28-30'da diyor ki orada ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir diye söylüyor. Kim konuşuyor burada? İsa Mesih'in kendisi konuşuyor. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Mesih'in kulunun da bir yorumu var. O da bir ayet paylaşmış sanırım.
1: Evet, bizlere Süleyman Özdeyişleri 11:25'i paylaşmış. Öncesinde şunu söylemiş, hedefe ulaşmak için bir kişinin daha bağış yapması lazım ve ayette cömert olan bolluğa erecektir diyor Süleyman'ın Özdeyişleri 11:25'te.
0: Evet, yani YouTube'da öyle bir hedef özelliği var. Kullanmak isterseniz tabii ki, yani bu gönüllüdür bu. Hani bunun altını çizmiş olalım. Kullanmak isterseniz orada öyle 5 kişilik bir hedef oluşturduk. Katkıda bulunmak isterseniz katkıda bulunabilirsiniz. Dediğim gibi katkılarınız müjdenin daha çok duyurulmasına katkı sağlıyor. Çok teşekkür ediyoruz. En son bir anket yapmıştık. Onun şu anda cevaplarına bakarsam, bugünkü konuşmada sizi en çok etkileyen cümle şu an %50 ile insan dış görünüşe, Rab ise yüreğe bakar ifadesi olmuş dinleyicilerimizde. Aslında bu bir ayetti. 1. Samuel'den paylaştığımız bir ayetti. Onu aslında hatırlatmış olalım. Instagram'dan Özlem Stefan yazmış, iyi yayınlar diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Jet Gence yazmış, pardon ilk öncelikle yanlış oldu, devam ediyorum. Kendini ne kadar iyi görürse, ne kadar kendini günahsız görürse günahları o kadar günahları artıyor. Kendimizin güçsüzlüğünü fark edip İsa Mesih'e sığınmalıyız diye evet, söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Gerçekten Rab sizleri de bol bol bereketlesin. Şimdi aslında tekrar bir anket başlatmak istiyoruz sizlere ve sormak istiyoruz. Bugünkü programımız sizi nasıl etkiledi diye, az önce hangi cümle sizi etkiledi diye sormuştuk. Şimdi aslında bu program sizi hangi konuda harekete geçirdi onu merak ediyoruz. Mesela ilk olarak ne olabilir? İncil okumaya başladım ya da İncil'i zaten okuyordum ama tekrar düzenli olarak okumaya başladım ya da ilgimi çekti ya da hiç okumadım. Okumaya başlamaya karar verdim diyorsanız, Hristiyanlığı araştırıyorum diye söylüyorsanız, işte Mesih'e iman ettim, onu hayatıma kabul etmek istiyorum diye söylüyorsanız, ya da iman hayatımda teşvik aldım diye söylüyorsanız, anketten işaretleyebilirseniz çok seviniriz. Bu program size nasıl katkı sağladı diye sormuş olalım. YouTube'daki anketimize yanıt verirseniz çok seviniriz. Onu da hatırlatmasını yapmış olalım. Şimdi bakıyorum. Sanırım anket yayınlanmış.
1: Evet, yayınlandı. Evet. Sizlerden yanıt bekliyoruz. Farklı bir şey yazmak isterseniz de yorumlarda bunların dışında yazabilirsiniz. Her zaman yorumlarınızı açız. Merak ediyoruz düşüncelerinizi.
0: Evet. Melek Hanım yazdı, diyor ki ben okuyorum ama ilk sizin sayenizde yani başlamam, siz yardım ettiniz, çok seviyorum Radyo Maranata'yı demiş. Hamdolsun, çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Bir sorunuz varsa her zaman yazabilirsiniz. Yani şu bölümü okudum, aklıma şu takıldı, yayınlarımızda da sorabilirsiniz. soru@radyomaranata.com adresine de e-posta atabilirsiniz ya da Radyo Maranata'nın sosyal medya hesaplarından da oradan da mesaj atabilirsiniz. Yani tüm sosyal medya platformlarında Radyo Maranata yazarak bulabilirsiniz. Biz onu hatırlatmış olalım. Bu konuda görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Sorularınızı paylaşabilirsiniz her zaman. Anketimiz, bizi tekrar hatırlatıyorum, bu program size nasıl katkı sağladı? Bu konuda işaretlerseniz çok mutlu oluruz. Şimdi çünkü programımızın sonuna geldik artık. O konuda işaretlerseniz çok mutlu oluruz. Bugün hangi gerçeğin üzerinde durduk? Bugün biraz sınırlardan bahsettik. Yaşamda aslında belki bir şeyler yapmamızı engelleyen sınırlar var. Belki yasalar var, kurallar var, farklı etkenler var, toplumun beklentileri var belki. Ama şunu fark ediyoruz ki bunlar ortadan kalktığında ya da insan kendisiyle baş başa kaldığında düşündüğü kişi olmadığıyla yüzleşebiliyor. Yani mesela ben çok iyi bir insanım ya da ben şöyle bir insanım, çok adilim, çok şefkatliyim, çok alçak gönüllüyüm diye düşünürken sınırlar ortadan kalktığında ya da o güce ulaştığında, mesela atıyorum ben işte yönetici olursam asla şunu yapmam diyen kişi yönetici olduğunda değişebiliyor örneğin. Bu neden oluyor diye sorduğumuzda insan yüreğinin durumunu gördük ve aslında herkesin bir şekilde günah nedeniyle yozlaştığını gördük ve iyi olanın yalnızca Tanrı olduğunu hatırladık ve Tanrı'ya olan ihtiyacımızı tekrar hatırladık ve Mesih İsa'da Tanrı'nın bize kendisini gösterdiği, bizi kurtardığını hatırlamış olduk ve bu değişimin insanın yüreğinde başlaması gerektiğini de hatırlamış olduk.
1: Evet, ve kutsal kitaba göre bu değişimi kendi gücümüzle de gerçekleştiremiyoruz. Tanrı İsa Mesih aracılığıyla bize bağışlanma, kurtuluş ve yeni bir yürek sunuyor. Onun için ben iyi insanım demek ya da ben gayet merhametliyim, her şeyi yapıyorum, bir günahım yok demek yeterli değil. Ve kurallar, aslında cezalar bizi sınırlandırsa da bizim ihtiyacımız olan şey yüreğimizin değişmesi ve bu da yalnızca İsa Mesih'e imanla olabilecek bir şey. Kendi gücümüzde değil, kurallarla da değil, cezalarla da değil, yalnızca imanla, İsa Mesih'e imanla olacak bir şey.
0: Evet, bu konuda gerçekten bunu bizi dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Mesih iman konusunda, onu tanımak konusunda sizi tekrar teşvik etmek istiyoruz gerçekten. Sorularınız varsa onu da her zaman soru@radyomaranata.com adresinden sorabileceğinizi, @radyomaranata olarak sosyal medyada bize ulaşabileceğinizi hatırlatmış olalım. Yorumlar var. Melek Hanım diyor ki programlar çok iyi ya, insanın aklını okuyorlar sanki demiş. Yani Rabbin sözüdür bizim yaptığımızdan ziyade. Rabbin sözü yüreğe dokunur. Rabbin sözü bizi bilir. Biz sadece o sözü iletiyoruz. Yani kutsal kitapta yazılı olan o sözü sadece iletiyoruz. Ben YouTube'dan dinliyorum programları. Podcast da varmış ama bakmadım daha ben diye söylemiş. Orada farklı programlar. Neyse, bakarım ben. Yani podcast platformlarında da bizi dinleyebilirsiniz. Orada YouTube'da da aynı şekilde öyle. Artık radyomaranata.com yayın akışında yayınlanmayan, biliyorsunuz ki bizim 7/24 yayın akışımız var ve orada yeni programlar yayınlanıyor. Orada yayın dönemi sona ermiş programlar podcast platformlarında ya da YouTube'da yayınlanıyor. aslında aynı programlar. Ama mesela belki siz şu an yayın akışında onu duyamıyorsunuz. Daha önce yayınlanmış, bitmiş bir program. Onları dinleyebilirsiniz. Yani kaçırmış olduğunuz programlar olabilir. Onları dinleyebilirsiniz oradan. Alper Ertürk, Efesler 2.8 iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz ayeti paylaştığınız için. Mesin Kul demiş ki tüh ya, dinleyen bu kadar dinleyen var ama 5 kişilik hedefe ulaşmadı, ne üzücü. İyi şeyler teşvik edilmeli, katkı sağlanmalı arkadaşlar diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında teorik olarak 5'e ulaştık ama biz biraz geç başlattık şeyi. Yani aslında Pastör Emre Karalli bağışta bulunmuştu. Sonrasında hedef başladığı için aslında teorik olarak 5'e ulaştık. Öyle söyleyeyim. çok teşekkür ediyoruz. Onun dışında Instagram'dan bir yorum var mı?
1: Instagram? Evet, Instagram'dan da yorum var. Onları da okumak istiyorum. Özlem Stefan, Almanya'da yaşarken bir gün karnavalda rahibe kılığına girdim, haç taktım. Sonra ne oldu bilmiyorum, İncil okumaya başladım. İsa'nın aslında hep hayatımda bana yol gösterdiğini fark ettim. Ve Rab İsa'nın elini hep üzerimde olduğunu hissediyorum demiş. Onun dışında...
0: Yani İsa Mesih bizi farklı şekillerde kendisine çağırıyor. Belki bir sembol aracılığıyla ilk olarak onu hakkında düşünmeye başlamış olabilirsiniz. Bir şekilde rüyayla, görümle bizi kendisine çağırıyor. Nihayetinde onu gerçekten tanıyabilmemiz için onun sözünü okumaya ihtiyacımız var. Tanrı sözünü okumaya ihtiyacımız var. İncil'de bize aktarılan İsa'yı öğrenmeye ihtiyacımız var. Ve Özlem Hanım, sadece aslında festival ya da bu hani sizin orada yaşadığınız o hissiyatın dışında da İsa'yı gerçekten tanıyabilirsiniz. O yüzden sizi İncil'i okumaya teşvik ediyoruz. Bu konuda sorularınız varsa soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabileceğinizi de hatırlatmak istiyoruz.
1: Evet, onun dışında Cet Gence yazmış bizlere. Anketi işaretledim. Ayrıca buradan da detaylı açıklayayım. İncil'i zaten okuyan ve anlamaya çalışan bir imanlıyım ama bu yayın ile birlikte onun her bir sözüne anlam yüklemeyi öğrendim sizin sayenizde demiş.
0: Rabbi yücelik olsun.
1: Evet, Rabbi yücelik sözüdür. Olsun. Bizler de öğreniyoruz Rab'den. Okuyarak ve hep beraber aslında Rab'den öğreniyoruz.
0: Evet, Özlem Hanım'a sormak istiyorum. İncil'i okudunuz mu daha önce hiç? Ve sizin için de bir dua etmek isteriz belki programı kapatmadan önce. Onun da hatırlatmasını yapmış olayım. Çok teşekkür ediyoruz paylaşan herkes için de.
1: Anadolu Sevgi yazmış bizlere. Rab sizi bereketlesin, esenlik dilerim kardeşler demiş. Özlem Hanım da teşekkürler yazmış bizlere.
0: Evet, ben dua etmek istiyorum hem Özlem Hanım için hem de dinleyicilerimizin geneli için. Ardından zaten programımızın sonuna gelmiş olacağız. Bir dua edelim, ardından size veda etmiş olalım. Rab, senin önüne geliyoruz ve sana şükrediyoruz. Bugün bizi dinleyen herkesin yüreğine dokun diye dua ediyoruz. Biliyoruz ki söz senindir, kelam senindir ve senin sözün insanların yüreğini değiştirir. Aslında bizim sözlerimizden ziyade senin sözün insanları değiştirir. Senin o yüce sözün için, hazine için şükrediyoruz. Ve bugün burada olan her bir dinleyicimizin yüreğine dokun. Henüz İncil'i okumadılarsa okusunlar diye dua ediyoruz. Ve tek yol, gerçek ve yaşam olan Mesih'i tanısınlar diye dua ediyoruz. Öyle ki onlar da yarab umutsuz olmadığımızı, amaçsız olmadığımızı, baktığımızda belki adil olmadığını düşündüğümüz, karanlık olduğunu düşündüğümüz bu dünyada aslında bir umudun olduğunu ve bu umudun senin olduğunu farkına varsınlar diye dua ediyoruz. Özlem Hanım'ın da yüreğine dokun diye dua ediyoruz ve o İncil'i okumaya başladığını söylüyor, yeni okumaya başladığını söylüyor. Onun yüreğine dokun, seni daha derinden tanısın, seni hayatına kabul etsin. Sen onu kendine çağırıyorsun ve o senin çağrına evet yanıtı verebilsin, Rab ve kurtarıcı olarak kabul edebilsin hayatına diye dua ediyorum. Ve onun tüm yaşamını bereketle diye dua ediyorum. Sonsuz yaşama, bol yaşama sende kavuşacağını bilsin diye dua ediyorum. Bu konuda arayışta olan her bir dinleyicimizi de senin önüne getiriyorum ve onları da kendine çek diye yalvarıyorum ya Rab. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
1: Amin. Evet, Alper Bey de YouTube'dan bakıyorum bir bağışta bulunmuş. Çok teşekkür ediyoruz. Rab sizleri bol bol bereketlesin. Gerçekten hedefe de ulaştık bu sayede. Evet. Teşekkür ediyoruz.
0: Çok bunun teşekkür ediyoruz.
1: Evet. Bunun dışında konu, yani bu konuyla ilgili ya da Hristiyanlıkla ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa da soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Sizi İncil okumaya ve yakınınızdaki bir Protestan kilisesini ziyaret etmeye de teşvik ediyoruz.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Destekleriniz, katkılarınız, yorumlarınız, bağışlarınız için de çok teşekkür ediyoruz. Rab sizleri bol bol bereketlesin. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Lafla Fahşi'de haftaya tekrar burada olacağız. Lütfen bizlerle olun. 13'te burada olacağız. Bu güzel program için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sizlerin ilahi istekleri vardı. Galiba not aldık onları. O ilahi isteklerini tekrar hatırlamış olalım. Onları birlikte dinleyebiliriz. Yani biz

Ey kutsal tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. George Bey, hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Elçi Pavlus'un önemli bir şahsiyet olduğunu biliyoruz ve önemli olduğu kadar da gizemli bir şahsiyet olduğunu biliyoruz. Kendisi hakkında birçok iddia var, birçok suçlama var. Aslında Hristiyanlığın mimarı olduğu, Hristiyanlığı bir şekilde değiştirdiği hakkında iddialar var. İlk bölümde bunun böyle olmadığını, aslında Hristiyanlığın mimarının İsa Mesih'in kendisi olduğundan bahsettik. Kendisi zaten ben bu kayanın üzerine kilisemi kuracağım dediğinden bahsettik. George Bey bunu ifade etmişti. Ve geçen bölümde aslında Pavlus'un geçmişinden bahsettik. Onun yaşam hikayesinden bahsettik. Bu bölümde de nasıl bir dönüşüm yaşadığına odaklanmaya çalışacağız. Çünkü çok ilginç bir hayat hikayesi var. Kiliseye zulmeden biriyken tam tersi kiliseye hizmet eden, çok büyük hizmetleri olan, katkıları olan Mesih'in önemli hizmetkarlarından biri haline dönüşüyor. Buna odaklanmaya çalışacağız. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Evet, George Bey, nasıl oldu da kiliseye zulmeden Saul, Tarsuslu Saul, Mesih'in elçisi Pavlus haline geldi?
1: Evet, önemli bir nokta, ilginç de bir hikaye gerçekten. O kadar önemli ki Elçilerin İşleri kitabında 3 kez anlatılır. Önemli bir süreç, çünkü hem örnektir hem de bütün dünyanın bugün İsa'yı bilmesini yol açan bir olaydı. Çünkü Saul, Pavlus'u dönüşüyor veya ikinci adını kullanmaya başlıyor. Pavlus diğer ulusların da elçisi oluyor. Bu Hristiyanlık inancını hepimize götürüyor. Ama Matta da aynı şey yapıyor. Lukka da aynı şey yapıyor. Yuhanna da aynı şey yapıyor. İşte diğer elçileri, Petrus da aynı şey yapıyor. Onlardan farklı değil. Farklı kılan şuydu, İsa ile birlikte yaşamamıştı. Onun hayatına tanık değildi. Birlikte yaşamadı. O başta İsa'nın izleyicilerini zulmeden birisiydi. Gayretli bir, dindar bir Yahudiydi. Ve Mesih'in, yani daha doğrusu çarmıha gerilen bu İsa'nın o Mesih, vaat edilen Mesih olabileceğine ihtimal vermiyordu. Mümkün değil diyor. Onlara zulmediyordu. Hatta kendini bu hayatta bu şekilde, bunu okuyoruz Elçilerin İşleri 9'da. Saul, Rabbin öğrencilerine karşı diyor, hala tehdit ve ölüm soluyordu. Ve din görevlilerine gitti Şam'da, çünkü İsa'nın öğrencileri dağılmışlardı zulümden ötürü. Özellikle İstefanus, ilk şehit olan Mesih izleyicisinin ölümünden sonra dağıldılar. Şam'a kadar gittiler oradan. Şam'daki havralara verilmek üzere mektuplar da alıyor. Mektupla yetki alıyor Saul. Orada, yani Şam'da İsa'nın yolunda yürüyen kadın erkek, dikkatinizi çekiyorum orada, İsa'nın yolunda yürüyen, yani Hristiyan olan demiyor, İsa'nın bir yolu var, İsa'nın öğrettiği bir Tanrı yolu vardır.
0: Evet.
1: Yani onun öğrettiği bir ahlak vardır, bir kurtuluş yolu vardır, o İsa'nın sözleri vardır. İşte o yolda gidenleri kimi bulsa tutuklayıp Yeruşalim'e getirmek.
0: Çok küçük bir ekleme yapmak istiyorum. İncil'de de İsa'nın yolundan aslında bahsederken esenlik yolu diye bahsettiğini görüyoruz. Mesela Elçi Pavlus yine diyor ki, işte onlar esenlik yolu nedir bilmezler gibi ifadeler var.
1: Evet, esenlik yolu, işte kurtuluş yolu, hatta İsa yol, gerçek yaşam benim diye bile açıklıyor. İsa'nın kendisi yoldur ve onu takip edenler de onun yolundan giriyorlar. Aynı zamanda bir çağırmış yoludur. Yani benim ardından gelmek isteyen benim yani çağırmahını yüklenip ardından gelsin diyor. Hı-hı. Çünkü İsa öğrencileri öncelerde bunu anlayamadılar. Ben gidip Kudüs'te öleceğim, gömüleceğim, evet, işkence çekeceğim, öldürüleceğim, gömüleceğim, üçüncü gün dirileceğim dediği zaman havariler buna karşı çıktılar. Rab, Efendimiz bu sanın başına asla gelmesin. Hı-hı. O da onlara açıkça söyler de çekil önümden şeytan. Hı-hı. Sizin düşünceleriniz, senin düşüncelerin insan düşünceleridir. Tanrı'nın değil. Ölmesi gerekiyordu. Paulus da bunu anlayamıyordu. Hı-hı. Ama işte onun için bu düşünceye karşı çıkıyordu. Bu ölmüş, evet, olan İsa dirildi, size göründü. Bu bir rüya mıydı, farklı bir şey miydi, gerçek olamaz diye düşünüyordu. Bütün tanıklara rağmen kabul etmiyordu, kesinlikle öyle değildir diye. Ve onları yok etmeye çalışıyordu. Yani o Şam'a, o yola giderken. Ve evet, yolda giderken esas başına bu geliyor. İşte yola Şam'a yaklaştığı sırada birdenbire gökten bir ışık geliyor. Ve çevresini aydınlatıyor ve yere yıkılıyor. Sağ ol, çok güçlü bir ışıktı. Güneş gibi ve bir ses, gökten bir ses geliyor. Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun dediğini işitiyor. Saul da ey efendim sen kimsin dedi. Yani bir gökten gelen bir ses. Ben senin zulmettiğin İsa'yım diye yanıt geldi.
2: Evet.
1: Bu kadar. Ve gökten gelen Rabbin kendisi, gökten seslenen o güçlü sesin İsa olduğunu anladığı an dünyası yıkılıyor. Demek ki tamamen yanlış yoldaymışım. Ben onu yok etmeye çalışıyorum. Hatta bana kendisine zulmettiğimi söylüyor. Demek ki onun halkı o kadar bağlı ki onlara zulmederken ona zulmetmiş oluyorum. Birçok şey birden anlaşılmaya başlıyor orada.
2: Aslında Mesih'e iman etmiş birinin de hikayesini görebiliriz orada. Genel yaşamımıza biz de baktığımız zaman biz de kendi yolumuzda gidiyorduk. Belki günaha sapmıştık, gidiyorduk ve Elçi Paulus gibi aslında bir şekilde Rab bize dokundu ve siz az önce bahsettiniz. Aslında tuttuğumuz yolun tamamen yanlış olduğunu fark edip gerçek yolu, o esenlik yoluna dönmüş olduk.
1: Evet, yani birçoğumuz belki hayır İsa ölmedi diye düşünüyoruz. Kesinlikle veya ölümden dirilmedi. Bunlar mümkün değil. Böyle bir şey yakışmaz peygambere vesaire. Öyle düşüncelerden de gelmiş olabiliriz. Ama o da aynen Saul'un yaşadığı şeydir. İşte anlam veremiyordu bu Mesih. Neden ölmesi gerekir? Neden ölümden dirilmesi gerekir? Ama onunla karşılaştığı zaman İsa'nın kutsal yazılara göre günahlarıma karşı öldüğünü fark ediyor Paulus orada. Onu görüyor. Ve daha sonra onu anlatmaya başlıyor. Kutsal yazılara göre Mesih günahlarımızı karşılık öldü, gömüldü. Ve yine kutsal yazılara göre, yani Tevrat'a göre, peygamberlerin yazılarına göre ölümden dirildi. Bütün bunlar önceden Tanrı'nın tasarısı olarak karşıma çıkıyor. Artık ben bunu şimdi görüyorum. Ama çok ilginç bir şekilde büyük bir merhamete nail oluyor orada. Hani sadece bir soru.
2: Evet.
1: Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun? Hani onu yok etmiyor, onu cehenneme göndermiyor, onu cezalandırmıyor. Sadece neden bana zulmediyorsun? Daha sonra Paulus buna hayran kalıyor. Sınırsız merhameti yüzünden ben ancak kurtuldum. Ben günahkara merhamet etti. Benim için öldüğünü kavradım. Yani bu kadar beni seven Mesih'e artık imanla yaşıyorum diye açıklıyor. Yani büyük bir olaydı bunun başında.
2: Evet, burada önemli nokta bir de şunu da vurgulamak gerekiyor. Aslında Paulus kime zulmediyordu diye sorduğumuz zaman, baktığımız zaman Hristiyanlara zulmediyor, kiliseye zulmediyor. İstefanos'tan bahsettik. İstefanos'un taşlanıp öldürülmesinden bahsettik ki kendisi ilk Hristiyan şehittir. Bunu tekrardan vurgulamış olalım. Elçinin işleri 7. bölümde görüyoruz. Ve orada 7. bölüm 55. ayete baktığımız zaman diyor ki kutsal ruhla dolu olan İstefanos ise gözlerini göğe dikip Tanrı'nın görkemini ve Tanrı'nın sağında duran İsa'yı gördü. Bakın dedi, göklerin açıldığını ve insanoğlunun Tanrı'nın sağında durmakta olduğunu görüyorum diyor. 57. ayette Yahudi halkının çığlıklar atıp aslında İstefanos'u saldırdığını, onu taşladığını görüyoruz. Ve orada o halk, taşlayan halk kaftanlarını Saul adlı bir gencin ayaklarının dibine bıraktılar. Aslında Saul ile bugün konuştuğumuz Pavlus olduğunu biliyoruz. Ve ilginç bir nokta var, aslında İstefanos'un gördüğü görüme benzer bir şey görüyor Pavlus. Yani orada Saul aslında onu taşlayanlara, İstefanos'u taşlayanlara yardım ederken kendisi de bir nokta geldiğinde yine İsa'yı bir şekilde bir görümde görüyor ve İsa ona konuşuyor.
1: Evet.
2: Ve o bir dönüşüm yaşıyor. Çok ilginç noktalardan birisi de aslında.
1: Evet.
2: İlginç bir dönüşüm olduğunu görüyoruz. Ve orada şu nokta da ilgimi çekti. Hani kiliseye zulmediyor ama İsa diyor ki bana zulmediyorsun.
1: Evet.
2: Burada da aslında kilisenin Mesih'in bedeni olduğunu görüyoruz diyebilir miyiz?
1: Evet, öyledir. Yani acı çeken Mesih var ama aynı zamanda onu acı çeken bir kilisesi var. O kilisenin başı, kilise yani ve kilise bedenidir. O kilisenin başıdır. O kilise de aynı zamanda bir nevi gelini olarak da tasvir ediliyor kutsal kitapta. Orada dediğin şey çok benim de ilgimi çekti. Yani İstefanos'un gördüğü şey de İsa Mesih'in yargılanırken ve belki de Paulus da bundan çok haberi vardı. Çünkü o mahkeme, o yüksek kurulu üyesiydi büyük ihtimalle Paulus veya onlar için o çevreye yakındı. Ve İsa'nın yargılanırken mahkeme önünde verdiği cevabı da biliyordu. O müjde kitaplarında anlatılır. Orada İsa'ya soruyor, sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih misin? Sen Mesih misin diye soruyorlar.
2: Hı hı.
1: Öyleyim diyor, cevap veriyor ve bunu ekliyor. Siz de insan oğlunun, Mesih'in Tanrı'nın sağında oturduğunu ve göklerin bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. Yani direkt eski antlaşmanın, eski ahitten, Tevrat'tan bir nevi onları gönderme yaparak ben Tanrı'nın sağında olacağım diye açıklıyor. İstefanos da taşlanırken İsa'nın Tanrı'nın sağında olduğunu görüyor. Saul da burada onunla karşılaşıyor ve zaten bütün elçiler de vaazlarında İsa'nın ölümden dirildiği, göğe yükseldiğini ve Tanrı'nın sağında yetki sahibi olarak Mesih ve Rabbimiz olarak durduğunu ilan ediyorlar. Paulus da orada onunla karşılaştı. Doğru.
2: Evet. Peki bu gördüğü görüm ile beraber aslında Pavlus İsa'yı kendi kafasında tanrılaştırmış olabilir mi, yoksa İsa gerçekten Tanrı mıydı? Yani çünkü şöyle bir iddia var, sanki Pavlus sonradan İsa'yı tanrılaştırdı, Pavlus onu abarttı bu görümün etkisiyle belki gibi noktalar var. Mesela şuna belki değinmek gerekebilir, o zamanki kilise neye inanıyordu, oradaki ilk kilise, erken kilise neye inanıyordu, hani Pavlus'un zulmettiği kilise neye inanıyordu?
1: Yani orada önceki bölümlerde okuyabiliriz zaten net bir şekilde. Ölümden dirilen İsa'nın Rab olduğunu kabul ediyorlardı. Bütün vaazlarında onu görüyoruz. Paulus farklı bir şey ilan etmeye başlamıyor. Paulus bir insanı, insan olarak bildiği birisini tanrılaştırması mümkün değil. O sıkı dediğimiz, geç bir yerde dediğimiz gibi sıkı bir monoteistti.
2: Evet.
1: Ve ondan vazgeçmeden İsa'nın Rab olduğunu ilan etmeye başlıyor. Belki de geçen programdaydı, işte Tanrı defalarca eski antlaşma, hani Yahudilerin o kutsal yazılarında kendisinin geleceğini bildiriyor. Yani Rabbin kendisi gelecek, Rabbin sözü gelecek, beden alacak. O ifadelerle o ben geleceğim diyor mesela Malaki. Beklediğiniz Rab ansızın tapınağına gelecek diyor. Öncüsü Yahya, kendisi sonra gelen İsa'nın kendisi. Bu Paulus'un bir düşüncesi olarak karşımıza çıkmıyor. Direkt İncil'in başından itibaren Yahya'nın ortaya çıkışıyla netleşen bir olaydı. İsa'nın kimliği, İsa defalarca benle baba biriz diyor. Yani sadece Yuhanna'da değil, bazen mesela Sayın Gündüz'ün kitabında sadece Yuhanna kitabı da biraz Paulus Hristiyanlığından bir pay almış oluyor. Hayır, Matta'da aynı şey görüyoruz. Baba ve oğul gerçeğini 11. bölümde görüyorsunuz. Babadan başka oğlu tanıyan yok. Oğuldan başka babayı tanıyan yoktur. bana gelin, ben size göstereceğim, açıklayacağım diyor. Başka birçok yerde bunlarla görüyoruz. Matta'nın sonunda İsa dirilmiş olarak diyor ki, bütün ulusları gidin, onları baba, oğul ve kutsal öğrencilerim olarak yetiştirin. Baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla, tek adlı Tanrı'nın tek adıyla, baba, oğul, kutsal ruh adıyla onları vaftiz edin. Paulus bundan farklı bir şey anlatmıyordu. Zaten evet. Bu yolda zorla ikna olarak kabul ediyor. O yoksa onun bunu ilan etmesi mümkün değil.
2: Evet.
1: Hani o saf çok yanlış. Bazen karşılaşıyorum. Takside karşılaşıyorsun her yerde. Siz Hristiyanlar İsa'yı idam, insanı tanrılaştırdınız. Hı hı. Hayır, tam tersi, böyle bir şeye inanmıyoruz. Biz Yüce Tanrı'nın kendisi tevazu buyurup aramıza indiğini görüyoruz.
2: Evet.
1: Tenezzül etti, aramıza geldi. Başka bir şeye inanmıyoruz.
2: Evet, aslında bir de biz onu ilan etmiyoruz. İsa'nın kendisini zaten kendisi Tanrı anlattı. Olarak ifade ettiğini kendi sözlerinden görüyoruz. Belki burada bir virgül koymamız gerekebilir. Bir ara verelim. Hem bizler hem de dinleyenlerimiz de bir soluklanmış olsun. Bizi sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Tekrardan onu hatırlatayım. @radyomaranata yazarak bizi bulabilirsiniz. Ve soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanarak da bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Kısa bir ara.

0: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
1: Hristiyanlık tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Dünyaya gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren öğreniyoruz. Gözlemleyerek, işiterek, deneyimleyerek. Öğretmenimiz bazen ailemiz oluyor, bazen çevremiz, bazen okulumuz, bazense kelimelerin arasından bize seslenen bir yazar. Peki ya Tanrı bize bir şeyler öğretmek istiyor mu? Onun biz insanlık için bir tasarısı var mı? Gelin hep birlikte Tanrı sözü ışığında Tanrı'nın biz insanlığa neler öğrettiğine bakalım. Tanrı Öğretisi programı Radyo Maranata'da. Tanrı Öğretisi programı yayın günü ve saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
1: Gerçeğin Sesi.
2: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Paulus programında sizlerle birlikteyiz. Bu bölümümüzün ikinci yarısındayız. Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. Ve George Bey ile beraber Paulus'un dönüşümü hakkında konuşuyoruz. Paulus nasıl dönüştü, nasıl aslında Mesih'in elçisi haline geldi, kiliseye zulmeden biriyken nasıl oldu da kiliseye hizmet eden biri haline geldi, bunun üzerinde düşünmeye, bunun hakkındaki iddiaları ele almaya çalışıyoruz. Henüz bizi takip etmiyorsanız lütfen sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bu şekilde aratarak bizi takip edin ve bununla beraber sorularınızı da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere lütfen çekinmeden iletin. Bu konuda bunu da hatırlatmış olayım. Peki bu işte Saul'un, Paulus'un, sonradan Paulus haline gelecek olan Saul'un görümünün Elçilerin İşleri bölümünde yazdığını görüyoruz. Elçilerin İşleri bölümünün yazarı galiba bilinmiyor gibi bir unsur vardı, gibi böyle bir iddia vardı, böyle bir nokta vardı. Peki biz bu yazılara, bu metinlere, Elçilerin İşleri bölümüne güvenebilir miyiz gerçekten?
3: Evet, güvenebiliriz. Birçok yönden bunun güvenilirliği kanıtlanıyor. Hem de yazarı Luka diye bilinen Paulus'un da bir yoldaşı, emektaşı. Hem Luka müjde kitabının yazarıdır, hem de Elçilerin İşleri ikinci cilt olarak, onun devamı olarak. Bunu mesela direkt Elçilerin İşleri birinci ayetten açtığımız zaman Teofilos adlı birine yazdığını görüyoruz. Aynı şey Luka'nın başında görüyoruz. Der ki, ey Teofilos, ilk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi diye başlıyor. Onları yazmıştım. Şimdi bu kitapta demek ki İsa'nın yapıp öğretmeye devam ettiği şeyleri anlatmaya devam edecek. Yani ilk kitabı vardı, Luka müjde kitabı. O da Kudüs'te İsa Mesih'in ölümden sonrasıyla sona eriyor, İsa'nın göğe alınmasıyla. Tekrar biraz geri adım atıp tekrardan geri sarıp ilerlemeye başlıyor. İsa'nın öğrencilerine, havarilerine 40 gün boyunca görünüp de onları Tanrı'nın egemenliği, Tanrı'nın Allah'ın krallığı konusunda eğittiğini görüyoruz. Tekrar biraz Kudüs'te bekleyin, ben size kutsal ruh göndereceğim, o gücü, onun gelişini bekleyin. İşte 50. gün orada Pentekost günü, o bayram zamanında onlar beklerlerken işte kutsal ruhun gelişi çok önemli bir yer ediniyor bu yazılarda. İsa'nın kendi hayatında söylediği, işte ben gideceğim, yerime yardımcı göndereceğim. İşte bazıları işte bu başka bir peygamberdir falan diyorlar ama yardımcı aslında kutsal ruhun adını veriyor orada İsa. Kutsal ruhu göndereceğim. Evet. Bu işte Elçilerin işlerinde o anlatılıyor. Güvenilir. O bakımdan güvenilir. Bir de tarihsel açıdan da güvenilir olduğunu görüyoruz. İlk programda biraz söz ettik. O konudan da yine de Burada da görebiliyoruz kitabın, Elçilerin İşleri kitabında da Kudüs'ten söz ederken işte Artemis Tapınağı vesaire, Efes'te ondan söz ediyor, Roma tanrıları,
4: evet.
3: Atina, Ares Tepes, işte bütün bu şeylerden söz ederken dünya tarihiyle örtüşen, yani gerçek dünyada gerçekleşen olayları anlatıyor. Validen tut, yani Sezar, oradaki krallar vesaire, hepsi gerçektir. Yani tarihte gerçekleşen bu, yani tarihsel bir kitap. Onun için güvenebiliriz diyebilirim.
4: Evet, çok teşekkür ediyoruz.
3: Son bir şey ekleyebilir
4: tabii
3: miyim
4: ki,
3: burada?
4: Tabii ki.
3: Aynı zamanda Paulus'un bu dönüşümünü sadece oradan öğrenmiyoruz. Kendi sözlerinden de öğreniyoruz. Kendisi açıklıyor. İsa öldü, dirildi ve 12'lere göründü, Petrus'a göründü, üvey kardeşi, yani Meryem'in daha sonra olan oğlu Yakup'a göründü. Diğer elçileri 500 kişiye göründü. Son olarak

0: Bununla alakalı herhangi bir kanıt zaten ortada bulunmadığını, bulamadığımızı tekrardan vurgulamış olalım. Peki şunu aslında sormak istiyorum. Biraz daha ruhsal bir soru olabilir. Bu tarz görümler güvenilir midir? Yani bakıyoruz hani bir görüm görüyor Saul, ondan sonra Mesih'in elçisi oluyor. İşte bu elçiliğin kanıtı, dayanağının görüm olması güvenilir midir? Güvenilir, ele alabilir miyiz bunu?
1: Bu sadece bir görüm değildi. Rüya değildi. O gerçekten yoldan giderken gökten ışık geliyor ve diğerleri de yanında birlikte yolculuk ettiği kişiler de o ışığı görüyor. Paulus da yere yıkılıyor. Fiziksel bir körlük de yaşıyor. 3 gün boyunca göremiyor. Gözleri de görmüyor. Bu bir görüm değil. İsa Mesih yani gökten, gökler açıldı. Ona seslendi. Işık da oradan geldi. Bu bir görümden çok öte olan bir şeydir. Görümler de var. Elçilerin işleri kitabında mesela diğer uluslara da gidebileceğini açıklayan bir görüm veriliyor Petrus'a. Orada melek sesleniyor, Tanrı da sesleniyor. O görümler de vardır. Ama Petrus olsun, Yakup olsun, diğer elçiler olsun, onların elçiliğiyle ilgili sadece görüm değil, İsa Mesih'in direkt onları görevlendirmesiyle ilgili tarihsel olaylardan oluşuyor. Hı hı. Yani Paulus sadece bir görümle, bir rüya gördüm, sonra elçi oldum, ikna oldum diye değil, yaşadığı o şey ve sadece o değil, Şam'da yaşayan öğrenciler, diğer İsa takipçilerine de görünüyor. Hı hı. İsa ona söylüyor. Bak bu adam şimdi dua ediyor Saul. Ona gideceksin diyor Ananias'a. Yani Hananya'ya. Ona söylüyor git onun yanına. O şimdi dua ediyor, sen ona ellerini koyacaksın. O görecek, gözleri kapalı şimdi. Ya, olmaz diyor. Bu adam bizi öldürmeye çalışan. Hayır sen git onu seç. O seçtiğin bir araçtır. Yani onun için onun gerçekten bir şeyler yaşadığı tarihsel şeylerde de bu şekilde geçiyor.
0: O zaman bunu tarihsel bir gerçek olarak da ele alabiliriz.
1: Kesinlikle.
0: Ve siz de bahsettiniz zaten, yalnız da değildi aslında o görüm demeyelim. O olay yaşanırken, İsa Salih görünürken yanında onunla beraber yolculuk eden adamlar da vardı. Ve Elçilerin İşleri 9. bölüm 7. ayette diyor ki Saul'le birlikte yolculuk eden adamların dilleri tutuldu, oldukları yerde kala kaldılar diyor. Burada böyle bir ifade de görüyoruz. Yani onların da aslında bu durumdan etkilendiğini görüyoruz. Tabii ki Paulus gibi bir dönüşüm yaşamıyorlar belki ama Paulus bunu gördüğü esnada diğer kişilere de bunun göründüğünü, tek başına yaşamadığını biliyoruz. Peki o dönemdeki Yahudiler Paulus'a nasıl yaklaştılar? Yani çünkü kiliseye zulmeden biriydi ve başkahinden bir görev alıyor. İşte tekrar Şam'a doğru yola çıkmışken, orada kiliseye zulmetmek için yola çıkmışken nasıl tepki verdiler ona? Yani böyle bir insan bir anda tam tersi bir taraf değiştirdi gibi bir durum oluyor. Oradaki Yahudiler ona nasıl tepki vermişti? Bununla ilgili bir bilgi var mıdır George Bey?
1: Zaten Elçilerin İşleri kitabının geriye kalan bölümleri neredeyse birçoğu bununla ilgilidir. Yahudiler Paulus'un bu dönüşümüne ve İsa'yı Rab ve Mesih olarak ilan etmesine çok karşı çıktılar. Bazıları ise iman ettiler. Yani havraları giriyor. İsa'nın yani ona nasıl göründüğünü anlatıyor. Ama daha çok kutsal yazılardan İsa'nın yani bu çarmıha gerilerek acı çeken kişinin gerçekten Mesih olduğunu anlatıyor. Zaten öncesi biliniyor. İsa inanılmaz işler yapmıştı Filistin topraklarında. Orada İsrailliler arasında herkes mucizelerine tanıktı. Ölüleri diriltiyordu. Kötürümleri yürütüyordu. Körlerin gözlerini açıyordu. Bütün bunlar var. Biliniyordu ama çarmıha gerilmesi bir türlü anlaşılmıyor. Ondan mümkün değil. Mesih ise nasıl ölür o şekilde? Ama dirilmesiyle bu ortaya çıkıyor. Ölümünün de esas yapmak üzere geldiği görevdi. Yani bir kurban olarak ölmeye geldi. Paulus bunlara kutsal yazılardan, Yeşaya'dan, çıkıştan, her bölümden ikna etmeye çalışıyor. Onlardan hareket ederek Yahudiler ikna etmeye çalışıyor. Bu tartışmalara tanık oluyoruz Elçilerin İşleri kitabında. Havrolarda Paulus bunları tartışıyor. Kimisi inanıyor, kimisi inanmıyor. Çoğunluk inanmıyor ve ona karşı cephe alıyorlar.

0: taş diyorlar, göndermeye çalışıyorlar, uzaklaştırıyorlar, şikayet ediyorlar onu, ihbar ediyorlar Romalılara vesaire, bu adam bizi yok etmeye çalışıyor tarzında. O kitapta, Elçilerin İşleri kitabında bunu çok görüyoruz.
1: Evet. Belki son olarak şunu sormam gerekiyor. Programımızın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Şöyle bir iddia da var aslında. Paulus'un sanki strateji değiştirmiş olabilir. Yani aslında kiliseye zulmetme yöntemini belki kilisenin içine sızarak değiştirmiş olabilir gibi iddialar var. Hani gerçekten Mesih'e inandı mı Paulus, yoksa bir strateji değişimi miydi bu?
0: Yani onun yaptıkları diğer Mesih'in diğer elçilerinden farklı bir şey olsaydı, onların yolunu değiştirmeye çalışıyor diye düşünebilirdik. Ama bakıyorsun ilk yazılan mektup herhalde Yakup'un mektubu. Yani 40'lı İsa'dan sonra 40 yıllarında yazılıyor. İsa'dan ölümünden bir 10-15 yıl sonra. İsa, o da çok ilginç bir kişi. İsa ile birlikte aynı anneden olan Yakup,
1: evet,
0: onun yaptığı her şeyi görüyor, ona rağmen inanamıyor. Çünkü Kudüs'e gidiyor, ısrarla öleceğini bildiriyor. İnanmıyorlar. Yuhanna 7'de bunu okuyoruz. Orada kardeşleri de inanmıyorlardı. Ta ki ölümden dirilene kadar. O zaman kavradılar ve orada Yakup'u da özel görünüyor diyor. Paulus da bunu anlatıyor. Onlardan farklı bir şey ilan etmiyor. Yakup'un mektubunda yüce Rabbimiz İsa Mesih'in kulu olarak hizmet ediyorum diyor. Paulus da aynı şey söylüyor.
1: Evet.
0: Petrus da aynı şekilde. Yani aynı şekilde kilise kuruluyor, aynı inanç paylaşıyor, ortak inancımız diyor. O zaman farklı bir strateji yok. İsa Mesih'in stratejisine katıldı. O da kilisemi kuracağım diyor. Yani onun için çok farklı bir durum ile karşılaşmıyoruz Paulus'ta.
1: Evet.
0: Paulus'un özel noktası sadece Yahudileri değil, diğer uluslara gönderilmiş olması. O orada onun özel görevi.
1: Anladım.
0: O, yani diğerleri, Petrus mesela Yahudilere gönderildiğini biliyor. Yakup da İsrail'in 12 oymağından olanlara yazıyor. Petrus da aynı şekilde. Ama Paulus diğer uluslardan olanlara, havraları girip duyuruyor ama çoğunlukla Yahudiler inanmıyor. Ama Yahudi olmayan, diğer uluslardan, Tanrı'dan korkan kişiler de oradadır. Bu müjdeyi duyuyor, çok büyük sevinçle kabul ediyorlar ve onlar inanmaya başlıyorlar. İşte Galatya'da, işte Korint'te, Atina'da, Efes'te, her yerde bu kişiler inanıyorlar.
1: Evet.
0: Ve bu çok hızlı bir şekilde bütün Akdeniz dünyasını yayılıyor. Çünkü Paulus ve yandaşları, onun yardımcıları Timoteus ve Luka veya diğerleri gibi aynı inancı paylaşıyorlar. Ama şimdi diğerlerine giriyor.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Burada bir nokta koyalım. Bir sonraki bölümümüzde aslında zaten Paulus ve diğer elçilere odaklanmaya çalışacağız. Evet, çok teşekkür ediyoruz George Bey'e. Değerli dinleyicilerimiz, Gizemli Elçi Paulus programında sizlerle beraberdik. Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile beraber karşınızdaydık. Bu bölümde aslında Paulus'un dönüşümüne odaklanmaya çalıştık. Paulus nasıl Mesih ile karşılaştı, nasıl bir tecrübe yaşadı ve bunun tarihsel gerçekliği üzerinde durmaya çalıştık. Bir sonraki bölümümüzde aslında Paulus ve diğer elçiler arasındaki bir fark var mı, yok mu? Aynı yolun yolcuları mıydı? Bugün yoldan bahsettik, yol kavramından. Yoksa Paulus o yolu bozmaya çalışan, değiştirmeye çalışan biri miydi? Buna odaklanmaya çalışacağız. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Lütfen bizi sosyal medya hesaplarından takip edin. @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Tanrı'dan kaçanlar.
1: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
2: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
0: Tanrı'dan uzak olanlar.
3: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
4: Bir umutsuzluğum vardı.
2: Çok bencil bir insandım.
0: Tanrı'yı arayanlar.
3: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
4: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
1: İncil'i okumaya başladım.
0: Tanrı'yla tanışanlar.
1: Ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim.
3: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
4: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
5: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
0: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar ben Daniel ile birlikte Tanrı'yla Tanışanlar programındayız. Bugün çok sevgili bir konuğum var. Tuzla Protestan Kilisesi'nden Aydın kardeşim benimle birlikte. Hoş geldin demek istiyorum öncelikle.
6: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için.
0: Evet, bugün Aydın kardeşimin tanıklığını dinleyeceğiz. Ama onun tanıklığına, hayatını nasıl Rabbe verdiğine geçmeden önce sizlere e-mail adresimi bildirmek istiyorum. Soru ve görüşlerinizi ya da üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular varsa bize soru@radyomaranata.com'dan ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden de bizleri takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet, dedik ki Tanrı'yla Tanışanlar programındayız. Bu çok önemli bir başlık aslında. Tanrı'yla tanışmak demek gerçekten çok ilginç bir konu. Tanrı'yla tanışabilir miyiz gerçekten diye sorabiliriz ama aslında şunu söyleyebilirim. Tanrı'nın amacı ve Tanrı'nın isteği zaten bu. Tanrı bizlerle tanışmak istiyor. Kendini bizlere göstermek istiyor bir şekilde. Ve bunun için de kimilerine belki rüyayla gözüküyor, kimilerine farklı şekillerde, belki kimileri yolda giderken bir kiliseye de karşılaşıyorlar ve orada Tanrı ile tanışıyorlar. O zaman biraz kendinden söz edebilir misin?
6: İsmim Aydın, 24 yaşındayım. Televizyon habercisi ve programcısıyım aslında. Üniversitede bunun üzerine eğitim aldım. Aynı şekilde lisede de radyo televizyon programcılığı üzerine eğitim almıştım. Medya adamıyım, yani medyada bulunmayı çok severim.
0: Güzel.
6: Ya da mikrofona konuşmayı çok severim. Kamera karşısına çıkmayı çok severim.
0: Peki Aydın, o zaman biraz söz edebilir misin? İsa Mesih'le karşılaşmadan önce neler yapıyordun, nelerle uğraşıyordun, düşüncelerin nasıldı?
6: Aslında kökenleri Sırbistan'a dayanan bir ailede doğdum. Boşnak bir ailede doğdum. Türkiye'de yaşayan, işte zamanında göçmüş, Türkiye'ye göçmüş bir ailede dünyaya geldim. Müslüman da ailem. İslam inancına inanıyorlardı. Çok böyle aslında bu konuda tutucu olmasalar da bana bu konuda eğitim vermek istediler ve beni bir dönem işte camiye gönderdiler Kur'an kursu için. Ve Kur'an kursunda ben eğitim aldım bir dönem. Bir süre sonra işte oradaki hocalarımızın şeyiyle, teşviğiyle diyeyim aslında, Kur'an kursundan işte camide hizmet etme sürecine geçtim. Müezzinlik yapıyordum. Oradaki ibadetlerin aslında yürütülmesinde birkaç katkı sağlıyordum, öyle söyleyeyim. Bununla beraber aslında normal sıradan bir genç gibi hayatımı sürdürüyordum. Yani evet, bir tarafta inançsal anlamda uyguladığım şeyler vardı ama bir tarafta da normal zevklerim vardı. Yani video oyunları oynuyordum örneğin.
0: Her genç gibi. Müzik, çok genç.
6: Evet. Müzik dinliyordum, video oyunları oynuyordum. Takip ettiğim gruplar vardı, hayran olduğum kişiler vardı. Ve kendi işimi çok seviyordum aslında, yani kendi mesleğimi de çok seviyordum. Bununla ilgileniyordum. Bununla beraber bir gün aslında internet üzerinde bir sosyal medyanın çok yoğun kullanılmaya başladığı bir dönem vardı. O dönemde aslında ateist bir fikirle karşılaştım, ateizmle karşılaştım. Bunun üzerine bir düşüneyim dedim. Ve bir gün camideyken Ramazan ayında mukabele oluyor camilerde genelde, yani Kur'an okumaları oluyor. Kur'an okumaları esnasında benim elimdeki Kur'an-ı Kerim'in Arapçası yazıyor. Hemen altında da Türkçesi yazıyordu ayetlerin. Ben o esnada dedim ki ya bu Arapçası okunurken ben bir yandan da bir Türkçesine bir bakayım. Ne yazıyor, neye inanıyorum? Yani Türkçe olarak bilmiyordum. Sadece işte
0: Arapça bilip Arapça okuyordun.
6: Evet, Arapça biliyordum. Arapça yani bilmiyordum aslında. Arapça okumayı biliyordum, öyle söyleyeyim. Anlamadan okuyordum. Bir de Türkçesine bakmak istedim. Ne anlatıyor, neye inanıyorum? Sonuçta bu Tanrı'dan geldiğine inandığım bir kitapsa bunu anlıyor ve yaşamımda uyguluyor o olmam gerekiyor. Hı-hı. Bu konuda bir odaklandım Kur'an-ı Kerim'e ve Türkçesine bakayım dedim. Denk geldiğim ayetler aslında bir yandan da arka taraftan gelen işte ateist fikir, bunun üzerine düşünme kararı olduğu için karşılaştığım ayetler beni sorgulamaya itti. Hı-hı. Gerçekten bu hani Tanrı'nın sözü olabilir mi diye düşündüm. Gerçekten Tanrı tarafından indirilmiş olabilir mi diye düşündüm. Daha sonrasında bu aslında düşüncemi çeşitli argümanlarla şekillendirdim. O esnada işte takip ettiğim birkaç kişi vardı. Ateist yazarlar vardı. Onların eserlerine baktım, onların yazılarını okumaya çalıştım. Ve bunlarla beraber aslında bir din kavramından genel olarak uzaklaşma sürecine girdim. Bir noktadan sonra aslında Tanrı kavramına karşı da doğrudan bir soğuma yaşadım. Yani Tanrı kavramı gerekli mi diye düşünmeye başladım.
0: Yani inançtan biraz uzaklaşmaya başladım.
6: Evet, inançtan zaman, genel olarak uzaklaştım. İlk önce hani bir Tanrı'nın varlığını kabul ediyordum zaten. Onu hemen reddedemezdim. Hı hı. Ama din konusunda, inanç konusunda doğrudan aslında hayatımdan hızlı bir şekilde çıktı. O düşünceler hızlı bir şekilde hayatıma girdi. Ve bende de şöyle bir huyu vardır. Aslında öğrendiğim bir şeyi hemen hayatıma uygulamaya çalışırım. Bu inanç konusunda da aynı şekilde. Orada da aslında o öğrendiğim bilgileri ve üzerinde düşündüğüm bu doğru olabilir dediğim süreci hayatımda uygulamaya çalışmaya başladım. Ve ateizme kadar gitti benim bu sürecim. Yani Tanrı'yı reddetmeye kadar gitti. Tanrı kavramını genel olarak reddetmeye kadar gitti. O nokta aslında benim sonradan baktığım zaman Tanrı'yı arayış sürecimin bir başlangıcı oldu. Yani o nokta, o sorgulamaya başlama süreci, Tanrı'yı anlamaya çalışma süreci bu aslında şeyle başladı.
0: Temel
6: bu noktayla başladı. Evet, bu temel noktayla başladı. Benim yaşamımda önemli bir mihenk taşı oldu bu nokta.
0: Peki sonra hani nasıl Mesih'le karşılaştın? Ne oldu hayatından?
6: Evet. Ondan sonra ateistlik sürecine girdikten sonra yaklaşık 4 sene kadar ateist yaşadım. Tüm işte camideki hizmetlerimden çıktım. Hani Müslüman gibi yaşamayı bıraktım. Ve bir süre sonra o bilginin, dünyasal bilginin aslında tatlılığıyla hep bir daha çok öğrenme isteği vardı hayatımda. Çünkü Tanrı kavramını çıkarttım hayatımdan. Tanrı kavramı yerine aslında kendimi koydum. Yani ben kendimin Tanrısıyım diye düşünüyordum. O yüzden ben Tanrıysam daha çok bilmeliyim. Böyle bir istek vardı içimde, bir öğrenme açlığı vardı. Ve bu aslında entelektüel kısmı tatmin etmeye çalıştım hayatımda hep. Bunun üzerine okumalar yaptım. Ve bir noktada işte spiritüel işlerle ilgilenmeye başladım. Şu anda da günümüzde çok meşhurdur. Çok yayılmaya başladı. O dönemde takip ettiğim Hint bir guru vardı Hindistan'da. Onun aslında öğretilerini anlamaya ve uygulamaya çalışıyordum. Çünkü ne kadar aslında Tanrı kavramını reddetsem de bir anlamda bir ihtiyaç vardı içimde,
0: bir
6: ruhsal anlamda.
0: Şey,
6: evet.
0: Bir boşluk vardı
6: içinde. Evet. Tatmin etmem gereken bir şey vardı. Yani maddesel anlamda tatmin edebiliyordum kendimi. Hı-hı. Çünkü zaten ateizmin genel yaklaşımı budur. Daha çok maddiyatçıdır, materyalisttir. Gördüğüne inanır. Haliyle maddi anlamda tatmin edebiliyordum kendimi. Ama ruhsal anlamda bir boşluklarım vardı. Bu boşluklarımı da nasıl tatmin edebilirdim? Tanrı kavramına geri dönmeyi reddettim. Yani tekrar Tanrı'yla bunu yapamam dedim. O zaman aslında bir takım işte tırnak içerisinde aydınlanmış üstadlar, aydınlanmış kişiler, bir takım işte aydınlanmayı yaşamış insanlardan beslenmem gerekiyor. Çünkü aslında esas bilgi kaynağı kendimizdir. Bunu düşünüyordum. Psikolojide de aslında kolektif bilinç dışı dediğimiz o kavram aslında İşte bütün öykülerin temelini oluşturan, insanların ortak hafızasını oluşturan o nokta. Aslında ondan beslenmeye çalışıyordum, ona güvenmeye çalışıyordum. Dünyada ne varsa bizim tarafımızdan aslında oluştu. Bütün bu dinler de bizim tarafımızdan oluşturuldu. Ve biz aslında insan tecrübesine, ortak insan tecrübesine bakarak yaşıyoruz. Bunu düşünmeye başladım. Ruhsal anlamda kendimi işte o spiritüel işlerle tatmin ediyordum. Hint bir gurunun öğretilerini uygulamaya çalışıyordum. Ama Tanrı kavramı yoktu hayatımda. Sonra bir nokta geldi ve bir ameliyat süreci geçirdim. O ameliyat sürecinden sonraki süreç benim için çok zorlu geçti. Çok sıkıntılı geçti. Ve ben orada aslında şeyi hatırlıyorum. Tanrı'ya gidip, Tanrı şu anda seni reddediyorum. Yani şu anda senin var olduğuna inanmıyorum ama varsan bir şekilde bana kendini göster ve bir şifa ver bana. Şu an çok kötü durumdayım. İhtiyacım olan bu. Ve bana bu ihtiyacımı aslında karşılamam konusunda yardımcı olursan seni arama yoluna tekrar döneceğim. Yani senin varlığını kabul edeceğim ve seni arama yoluna tekrar geri döneceğim dedim.
0: Yani Tanrı'ya. O hastalık zamanı, o ameliyat dönemi senin tekrar Tanrı'yla evet. karşılaşman ya da bir başlangıç evet. yapmanı sağladı.
6: Çünkü dediğim gibi hep kendi üzerime bir şeyler inşa etmiştim. Yani kendi benliğim üzerine. Tek başınalık vardı hayatımda. Çok yalnızdım. Çünkü ailemden de destek görmüyordum. Zaten onlar benim görüşümü desteklemiyorlardı. Çevremdeki insanlar desteklemiyorlardı. O yüzden çok yalnızdım. İnsanlardan tamamıyla soğumuştum aslında. Bu yalnızlık sürecinde kendi üzerime inşa etmeye başladım hep. Ama işte en ufak bir yıkıma uğradığımız zaman aslında ne kadar güçsüz olduğumuzu fark ediyoruz. İşte bu, evet. bu ameliyat süreci aslında benim o egomu yıkma konusunda bir nokta oldu, bir dokunuş oldu. Ve orada aslında o güçsüzlüğümü fark edince bir güce ihtiyaç duyduğumu anladım. Hı. Ve Tanrı'ya yalvardım bu konuda aslında. İnanarak değil ama yine de samimi bir şekilde onun önüne çıktım. Ve o noktada o esnada benim ameliyatımı yapan doktorla işte görüşmem haftanın başındaydı. Hafta sonu hani görüşme imkanım yoktu hiçbir şekilde. O esnada birkaç hastaneye gidiyordum. Hani o anki durumu kolaylaştırmak için. Ve çoğu doktor aslında ameliyatı yapan doktorla görüşmem gerektiğini söylüyorlardı. Çünkü hangi işlem yapıldığını onlar bilmedikleri için asıl doktora yönlendiriyorlardı. Duayı ettim. 5 dakika sonra doktorumdan mesaj geldi. Aydın gel, ben bugün nöbetçiyim. Nöbet yazılmış bugün bana. Gel ve seni hani rahatlatacağım. Senin o durumunu rahatlatacağım. Senin o süreci daha kolay atlatman konusunda. Ve dedim ki bir şeyler var burada. Yani tam benim duamın üzerine bu gelmesi.
0: Tanrı'dan bir yanıt gibi oldu.
6: Evet,
0: sanki.
6: Bir yanıt gibi oldu bana ve o noktadan sonra tekrardan Tanrı kavramını kabul ettim. Tekrardan bir yaratıcıya inandım. Ama bu sefer ne oldu? Tekrar baştaki inancıma geri döndüm. Yani İslam'a inanıyordum. İslam'a geri döndüm. İslam'ı tekrar uygulamaya başladım. Ama bu sefer beni en başta İslam'dan uzaklaştıran o noktalar tekrar hayatımda belirmeye başladı. Çünkü orada daha yüzeysel bir uygulama vardı hayatımda. Yani Tanrı ile kişisel bir ilişkiden ziyade daha çok görevler üzerine. Hı hı. Yani işte şu ibadeti düzgün yapmam lazım. İşte namaz kılarken şu hareketi doğru yapmam lazım. Şu sureyi okurken şu şekilde telaffuz etmem lazım. Hep bir orada yüzeysel bir görev, bir durumu vardı. Bu vardı aslında. Bunu fark edince aslında tekrardan bir boşluk dönemine girdim ve evet bir Tanrı var, bunu hissediyorum, bunu anlıyorum diyordum ama acaba onun yolu hangisi? Bu esnada tabii bir yandan da guru Müslüman olarak hayatımı sürdürüyordum. İki aslında o Hint guru, bahsettiğim Hint gurunun öğretileriyle İslam'ı bir harmanlayarak kendimce bir geçiş süreci yaşadım. Ama sonrasında bir gün internet üzerinde bir reklamla karşılaştım. Ücretsiz İncil okumak ister misiniz diye çok ilgimi çekti. Çünkü İncil'in değiştirildiğini tamamen evet tamamen geçmiş bir inanç, yani tamamen hükmü geçmiş bir inanç, antik bir inanç olduğunu düşünüyordum. Ve dedim ki bu insanlar niçin bunun için emek veriyorlar ki, yani niye İncil'in işte ücretsiz olarak yayılması için uğraşıyorlar ya da inançlarını niye yaymaya çalışıyorlar ki diye düşündüm. Ve sipariş ettim ama sipariş etmemdeki amaç şuydu: ben bu İncil'i de çürüteceğim. Yani zaten çürütüldüğünü biliyorum. Zaten hükmü geçtiğini biliyorum. Ama kendi kafamda da, yani
0: okuyup bir şekilde.
6: Evet, kendi kafamda da çürütüldüğünü kanıtlayıp aslında kendimi tatmin edeceğim. Amaç buydu. En başta dedim yani Tanrı bendim artık hayatımda. Aslında o Tanrı'yı güçlendirmem gerekiyordu. Ve okumaya başladım. İncil'i elime ulaştı. Elime ulaştığında da şaşırdım. Ben herhalde yollamazlar dedim öylesine. Belki bir reklam çıktı diye. Gerçekten elime ulaştı ve oradaki kişiler bana ulaştılar telefon üzerinden. Onlarla görüştüm. Onlarla görüşmeye başladım. Tabii İncil'i okurken tamamen böyle kötü bir bakışla okuyordum yani aslında.
0: Eleştirel gözle
6: okuyordum. Ama okumaya başladıkça bu zamana kadar o dünyasal bilgiliğin bana gösterdiği şeyin tam tersi olduğunu gördüm. Yani Mesih İsa'nın öğretişine baktığımda dünyadan farklı bir şey vardı. İşte kana kan, dişe diş, göze göz şeklinde değil de işte düşmanın
0: Acıkmışsa doyur,
6: susamışsa su ver. Düşmanını sev diyor. İşte sağ yanağınıza tokat atana sol yanağınıza çevirin diyor. tamamen farklı bir öğreti vardı. Bu beni çok şaşırttı. İsa'da Mesih'ten çok etkilendim o noktada ama doğrudan İncil'i kabul edemedim. Hep bir eleştirel yaklaşımlar yaptım. O İsa'da bana İncil'i gönderen kişilerle sürekli iletişim halindeydim. Onlar bana bir takım dersler de yolluyorlardı. İnancın temelleri hakkında. Onları da yapıyordum ama hep diyordum ki evet İsa Mesih iyi bir öğretmendir ama Tanrı olamaz ya da iddia ettiği kişi olamaz diyordum. Ama bu iki nokta hayatımda çelişti. Çünkü hem iyi bir öğretmen olup hem yalancı olması biraz çelişkisel bir durumdu. Öncelikle aslında bu nokta benim biraz düşünmeye itti. Bir yandan da tarihsel olarak gerçekten İncil değiştirilmiş mi, değiştirilmemiş mi onu araştırmaya başladım. Onları araştırdım ve aslında tarihsel olarak hatta farklı inançlardaki ilahiyatçıların da yazılarını da okudum ve hiçbir şekilde aslında İncil'in değiştirildiğine dair bir veri yok. Aksine tamamen İncil'in günümüze kadar ulaştığına dair veriler olduğunu gördüm. Çeşitli işte el yazmaları var ilk yüzyıllardan kalma. Ve bunlarla beraber aslında dedim ki evet burada bir şey var. Yani benim yanlış bildiğim, ön yargıyla yaklaştığım bir nokta var. Bunun üzerine gitmem gerekiyor ve daha çok anlamaya başladım. Daha çok okumaya başladım. İncil'i okudukça en başta okurken böyle hani bir korku geliyordu. Yani kitabı elime alırken bile
0: elini almakta bile bazen değil mi?
6: Günah işliyorum. Evet. Hani günah işliyorum korkusu geliyordu. Ama bir süre sonra anlamaya çalıştıkça gerçekten yüreğimi alçalttıkça öyle söyleyeyim. Rab bana konuşmaya başladı, dokunmaya başladı. Ve çok esenlik içinde hissediyordum kendimi. Her akşam o dönem üniversitede okuyordum. Her akşam eve geleyim de İncil okuyayım. Bunu istiyordum yani. Bundan beslenmek istiyordum. Ve çok hızlı bir şekilde İncil'i okudum, bitirdim. O esnada işte görüştüğüm kişilere anlık olarak aslında düşüncelerimin değişimini aktardım. Bir nokta geldiğinde gerçekten dedim ki ben bunun üzerinde durmam gerekiyor. Yani çünkü burada tanrısal bir şey var ve bu aslında benim bu zamana kadar inandığım her şeyi yıkıp geçen bir durum. Yani bu zamana kadar bir duvar inşa ettim ama o duvarı yıkıp geçen bir durum. Tamamen tersi bir durum var hayatımda. Ama kafa karışıklığı yaşadım çünkü belki sizler de bilirsiniz yıllardır hayatımda inandığım inanç vardı. Daha sonrasında o inançtan uzaklaşma ve kendi aslında dünyamı inşa ettiğim bir süreç oldu. Bu kadar bilgi birikiminin dışında tamamen farklı bir öğreti olunca kafa karışıklığı yaşadım. Yani hangisi doğru, nereye gitmeliyim, Tanrı'nın yolu hangisi diye. Ve doğrudan Tanrı'ya danışmak istedim. En mantıklı
0: bir
6: yolu...
0: eminlik hissettim.
6: Evet. Yani en mantıklı yolun bu olduğunu düşündüm. Yani gidip bir din adamına, Tanrı adamına danışsam o hani bana zaten kendi perspektifinden bir cevap verecekti. Ben objektif olarak Tanrı'ya danışmak istedim doğrudan.
0: Aslında en güzel olan bu. Yani evet. Direkt Tanrı'ya sormak, evet. Ondan yanıt almak. Yani ben de aslında birçok kimseye böyle araştırırken Tanrı'ya sorun diyorum yani. O evet. Size yanıt verecektir.
6: Evet. Ben de Tanrı'dan bir işaret istedim aslında o gün. O kafa karışıklığımın gitmesi için. Dedim ki ey Tanrı aslında yaratılmış olarak senin önüne geliyorum. Şu inançtan bu inançtan bir kişi olarak değil de yaratılmış olarak yaradanıma sesleniyorum dedim. Ve bir işaret istedim bu öğrendiklerim doğru mu diye. O gece aslında bir görüm gördüm. Kendi üzerimde, bedenimin üzerinde bir ışık hüzmesinin dolandığını gördüm. Ve o ışık hüzmesi bir şekilde gelip yüreğime oturdu aslında. Ve çok müthiş bir esenlik kapladı içimi o anda. Hı hı. Bu öyle bir esenlikti ki aslında kutsal kitapta Filipililer 4. bölüm 7. ayette Elçi Pavlus'un ifade ettiği gibi o zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır diyor. Aslında bende de bu o esenlik aslında benim bütün o dünyasal bilgeliğimi, bütün o kendi inşa ettiğim o duvarları yıktı ve Rab bana tam ihtiyacım olan şekilde seslendi. Dedi ki bu zamana kadar ihtiyacın olan şey buydu aslında. Bu esenlikti, benim esenliğimdi. Ve burada senin bu noktada aslında senin bilgeliğin, o dünyasal bilgeliğin geçmez. Belki Musa'ya dediği gibi. Çarıklarını çıkart çünkü burası kutsal topraktır diyor ya Mısır'dan çıkışta. Yani burada senin dünyasal bilgeliğin geçmez dedi bana Tanrı. Ve o bana tam ihtiyacım olan şekilde, tam neye ihtiyacım varsa o şekilde o eksiğimi tamamlayarak bana Tanrı dokundu. Ve o her kavrayışı aşan esenlik karşısında aslında benim yapabileceğim bir şey kalmamıştı. O akşam diz çöküp tövbe ettim. Uzun da sürdü biraz. Tüm günahlarımı hatırlamaya çalıştım ve Ondan sonra İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak hayatıma kabul ettim yüreğimde. Sonrasında bir kilise arayışım oldu. Bir kiliseye katıldım. Tuzla Kilisesi'ne katıldım, şu anda katılıyor olduğum kiliseye. Ve orada iman ikrarı verdim. Pastörümün şahitliğinde iman ikrarı verdim. Daha sonrasında orada temel dersleri almaya başladım. Aslında en başta yapmam gereken şeyi orada yapmaya başladım. Tam olarak neye inanıyorum onu öğrendim önce.
0: Yani Tanrı seni aslında adım adım bir şekilde yönlendirmiş oldu. Evet. Sana konuşmuş oldu. Evet. O yüreğindeki boşluğu esenliğiyle doldurmuş oldu. Evet. Çok güzel. Peki şundan kısaca, süremiz uzuyor ama kısaca belki söz etmek ister misin? Eski yaşantınla şimdiki yaşantının arasında bir fark var mı? Nasıl düşünüyorsun? Nasıl hissediyorsun?
6: Öncelikle temel nokta şuydu. Ben hep tek başıma bir şeyler inşa etmeye çalışmıştım. Tanrı aslında bana diğer insanlara da ihtiyacım olduğunu söyledi. Yani kilise hayatına da ihtiyacım olduğunu söyledi. Orada beslenmem gerektiğini, aslında orada kendimi keşfetmem gerektiğini, kendimi sınamam gerektiğini bana gösterdi. Çünkü sadece bir şeyi okuyup tamam ben bunu anladım dediğim zaman aslında onun hayatımda uygulanıp uygulanmadığını göremeyebilirdim. Hı-hı. Kilisede bunu aslında deneme fırsatım oldu. Bununla beraber bencil bir insandım. İnsanları çok umursamazdım. Ama Rabbim beni değiştirmeye başladığını fark ettiğim nokta şu oldu. Yolda yanımdan geçen hiç tanımadığım insanlar için dua etmeye başladım. Hı hı. Bir yere gidiyorsam toplu taşıma aracındayken orada bulunan şoföründen işte ya da makinistinden tutun her bir yolcu için dua etmeye başladım. Ve dedim ki evet, Tanrı bir şeyler yapıyor gerçekten. Çevremdeki insanlar da bu konuda zaten olumlu düşüncelerini aktardılar. Bu şekilde Tanrı benim yaşamıma dokundu. Ve kişisel olarak Tanrı'yı yaşamaya, kişisel olarak Tanrı'nın önüne çıkmaya başladım. Onu kişisel olarak algılamaya başladım. Ve bu şekilde bir iman hayatı sürüyorum aslında.
0: Evet, hamdolsun, gerçekten çok teşekkür ederiz bize. Bizimle tanıklığını paylaştığın için. Tanrı'nın esenliğinin senin yüreğini nasıl doldurduğundan söz ettim. Bu çok güzel bir şey. Aslında hepimiz için en önemli olan şeylerden biri bu, Tanrı'nın evet. esenliğiyle dolmak. Süremizin sonuna geldik. Sevgili Aydın kardeşim, çok teşekkür ediyorum bu programa katıldığın için.
6: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, bir sonraki Tanrı'yla Tanışanlar programında görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
2: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler sunalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz. En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili dinleyiciler, Radyo Maranata'dayız. Birlikte bugün çok güzel programlar yapacağız. İman Kahramanları programındasınız. İman kahramanlarını bu konuda işleyeceğiz, göreceğiz. Onların hayatlarına bakacağız. Kutsal kitapta geçen iman kahramanlarından ne öğrenebiliriz, hangi derslere çıkartabiliriz? Onların zayıf ve güçlü yönlerine bakacağız. Bu iman kahramanlarının hayatlarına bakarken epey ders çıkartacağız. Ve bugün karşımızda sevgili Alper kardeşimiz var. Hoş geldin Alper kardeşim.
2: Hoş bulduk Daniel.
0: Evet, İman Kahramanları programında bugün kimi işleyeceğiz? Ama önce belki biraz iman derken ne demek iman? Bunu biraz açıklayabiliriz. Özellikle Kutsal Kitap'ta iman derken bundan ne bahsediyor, bundan ne anlayabiliriz? İbraniler 11. bölümde çok güzel bir şekilde imanın ne olduğunu bizlere açıklıyor. İbraniler 11. bölüm 1. ayete baktığımız zaman diyor ki, iman umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır diyor. Evet, biz Tanrı'ya iman ediyoruz, onun sözüne iman ediyoruz, onun bizim için olan vaatlerine iman ediyoruz. Çünkü evet, görmedik, gelecekte bize ne vaatler var bilmiyoruz tam olarak, ama biz buna iman ediyoruz. Rabbim bize verdiklerine iman ediyoruz. Ve aynı zamanda 6. ayette diyor ki, iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır ve bir kimse eğer Tanrı'ya yaklaşıyorsa onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir diyor. O yüzden biz de bugün evet Tanrı'yı hoşnut etmek istiyoruz imanımızla ve Kutsal Kitap'ta imanlarıyla Tanrı'yı hoşnut eden insanların hayatlarına bakacağız. Bugünkü konumuz Nuh peygambere bakacağız. Bilmiyorum Alper'cim, sen izledin mi? Birkaç yıl önce Nuh'un filmi vardı sinemalarda. Biz de heyecanla sinemaya gittik Nuh'un hayatını izlemek için. Aslında fena değildi, fena kurgulanmamıştı. Ama Kutsal Kitap'la uyuşmayan noktaları da vardı o filmde. Ama biz Kutsal Kitap'a bakarak istiyorsan bugün Nuh'un hayatına bakabiliriz. Nuh peygamberden ne öğrenebiliriz, hayatlarımıza ne alabiliriz? Buna birlikte istiyorsan bakalım. O zaman yani Nuh'tan belki ailesinden söz edebilirsin birazcık. Ne öğrenebiliriz?
2: Evet Daniel, o dediğin filmi hatırladım. Gerçekten Hollywood kurgusuyla yapılmış bazı mitolojik öğeler çok barındırıyordu. Ve Kutsal Kitap'a uygun değildi. Senin dediğin gibi Nuh peygamber gerçekten de yaşadığı kuşak bağlamında gerçekten çok farklı bir kişiydi. Çünkü Tanrı'nın sözüne göre yaşadığı kuşağın sapkın ve günahta çok ilerlemiş olan bir kuşak olduğunu okuyoruz. Öyle ki Tanrı bütün bu insanları yeryüzünden bir tufanla yok etmek istedi. Demek ki insan o kadar kötülükte ilerlemişti ki, ve Nuh işte böyle bir çağda, böyle bir insanların arasında yaşayan bir kişiydi. Kutsal Kitap'ta Nuh'un Tanrı'nın gözünde lütuf bulduğu söylenir. Kusursuz biri olduğu kendi çağdaşları arasında ve Tanrı yolunda yürüdüğü özellikle vurgulanıyor. Ve işte Nuh böyle bir karakter olarak karşımıza çıkar. Ama tabii Nuh'un kendisine odaklanmadan önce Nuh'un özellikle geldiği soya da bakmak gerekiyor. Özellikle Adem'in Şit adlı bir oğlu oldu ve Şit'ten sonraki 10. kuşaktan doğmuştur Nuh. Babası Lemek adında bir adamdı ve Lemek Nuh'a ismini verirken zaten bu çocuk aracılığıyla Tanrı bizi rahata eriştirecek anlamına gelen, rahatlıkla bağdaştırabileceğimiz Nuh ismini koydu. Yani Nuh aslında bir peygamberlik, bir vaat sonucu doğmuş bir çocuktu. Hatta onun dedesi Metuşelah idi ve Metuşelah'ın babası Hanok idi. Bu Hanok da belki dinleyenlerimiz hatırlayacaktır, 300 yıl boyunca Tanrı ile yürüyen bir adamdı Hanok. Ve Hanok oğluna Metuşelah ismini koydu. Metuşelah Çok enteresandır Daniel. Ben bunu araştırmıştım. İbranice'de o öldüğünde yargı gelecek anlamına gelen bir isim. Ve Hanok Tanrı'dan oğluna Metuşela ismini koyması gerektiğini duyduğunda, ha bu çocukla birlikte bu çocuk Rabbin yanına gittiğinde yargı gelecek diye bir düşünceye kapıldıktan sonra 300 yıl boyunca Tanrı'yla birlikte yürümeye başlıyor. Böyle bir bağlantı da kurulabilir aslında Hanok'un Tanrı'yla yürümesinin başlangıcı olarak. Ve gerçekten de Metuşela'nın ölmesiyle birlikte Nuh o zaman hayattaydı ve Nuh'un zamanında tufan koptu. Ve daha sonra tabii Tanrı, bilmiyorum onu sonra konuşacağız, Nuh'a bir gemi yapmasını söyledi öncesinde ve hazırlanmasını söyledi.
0: Evet, yani dediğin gibi gerçekten o zamanki dönemde yaşayan insanların hayatları çok kötüydü. Zaten evet, Kutsal Kitap'ta bunu okuyoruz, Yaratılış 6. bölümde. İnsanın yaptığı kötülük çok diye okuyoruz. Yani aklı fikri hep kötülükte. Ve aslında şu anda da baktığımız zaman dünyada değişen bir şey yok. Yani insanın aklı her zaman için kötülükte, kötülükleri çok. Ve dolayısıyla bir şekilde Tanrı'nın yüreği sızlıyor. Ayette bunu gördük. Yani insanların yapmış olduğu kötülükler, ahlaksızlıklar, saygısızlıklar, öldürmeler, savaşlar, bütün bunlar bir bakıma Tanrı'nın yüreğini sızlatıyor ve Tanrı tabii ki bu şekilde devam etmesine izin veremezdi. Ve daha sonra biliyoruz ki tufanı gönderdi. Ama dediğin gibi Nuh Rabbin gözünde lütuf buldu. Yani bu da çok güzel bir kelime. Yani İncil'de, Kutsal Kitap'ta bunu okuyoruz. Tanrı'nın gözünde lütuf bulmak, yani iyi bir yaşam sürmeye çalışmak, doğru bir yaşam sürmeye çalışmak. Ve dediğin gibi çağdaşları arasında kusursuz biriydi, iyi yaşamaya çalışan biriydi ama maalesef onun döneminde her şey yozlaşmıştı ve insanların ne kadar bozulduğunu Tanrı dediğin gibi gördü. Yani biz günümüzde de bunu düşünebiliriz herhalde, değil mi? Yani günümüze bakarsak da hani insanlar yaşıyorlar ama maalesef doğru bir yaşam süremiyorlar. Tanrı'ya yaklaşmak istemiyorlar ya da Tanrı'nın yolunda yürümüyorlar çoğu insan. O zaman Tanrı bu insanları kendine çağırıyor diye düşünebiliriz bir şekilde.
2: Evet, yani dediğin gibi Nuh doğru bir kişiydi çünkü aslında Tanrı'dan korkan bir kişiydi. Yani bilgeliğin aslında başlangıcı Tanrı korkusudur. Hı hı. Rab korkusudur bilgeliğin temeli diye bir Kutsal Kitap'ta bir ayet var. Ve gerçekten de Tanrı korkusu yoksa kişinin yüreğinde, o kişi otomatikman bilgeliğe sahip olmuyor. Ve Nuh'un çağdaşlarında Tanrı korkusu yoktu. Dediğin gibi çağımızda da zaten şu anda gördüğümüz bu imansızlık ve Tanrı korkusunun eksikliği insanların günahta daha da ilerlemesine neden oluyor. Ama aslında şimdiki tufan, yani daha doğrusu o zaman Nuh'un tufanı gelecekteki yargıyla çok paraleldir birbirine. Çünkü Rabbimiz İsa Mesih de Nuh tufanı ile gelecek yargı arasında paralellikler kurdu. Geçmiş dünya suyla yargılandı diyor Petrus'ta ama gelecek dünya ateş ile yargılanmak üzere tutuluyor. Demek ki suyla yargılanmak aslında bir işaretti. Geçmişte bu tufan dünyanın yargılanacağına dair bir işaret oluşturuyordu ve Nuh da aslında simgesel olarak o kurtarıcı, yani İsa Mesih'i temsil eden, o doğruluk yolunu bildiren Tanrı sözünü temsil ediyordu. Ve özellikle de Nuh'un yaşamına baktığımızda Tanrı'nın ona bir gemi yapmasını buyurduğunu söylüyoruz ki bu gemi yapma aşaması da tabii kendi içerisinde çok büyük zahmetler içeriyor. Yani bu geminin yapılması 100 yıl kadar sürdü ve yanında sadece 3 oğlu vardı Nuh'un bu işe yardımcı olan. Ve tabii ki baktığımız zaman Kutsal Kitap'ta onun ölçüleri veriliyor. Bu gemi muazzam büyüklükte, yani bir futbol sahasını dolduracak neredeyse bir büyüklüğe sahip, inanılmaz bir iş gerektiriyordu. Ve gerçekten sabırla Nuh, Tanrı'nın bu uyarısını ciddiye alarak, Tanrı'nın tufan göndereceği planını benimseyerek, onu kesinlikle yüreğine alarak hedefine odaklandı ve işte bu süreci tamamladı. Yani bu inşaat sürecini tamamladı. Hem de nasıl bir şartta tamamladı? Çevresinde belki binlerce, yüzlerce insanın alaycı bakışları altında, alaycı sözleri altında, sürekli onu aşağılayan insanlar, her türlü olumsuz etki altında vazgeçmedi ve bu gemiyi tamamladı.
0: Evet, bu aslında harika bir iman oluyor. Yani Tanrı gökyüzünü ve yeryüzünü yargılayacağını söylüyor. Ama birçok insan buna iman etmedi, inanmadı ama Nuh bu vaade, Tanrı'nın vaadine, Tanrı'nın sözüne iman etti. Aslında şunu da söyleyebiliriz değil mi? Yani bu günümüzde de insanlar hani kötülükler çok fazla var, ahlaksızlıklar çok fazla var, dünya kötüye doğru gidiyor ama sanki Tanrı bir şey yapmıyormuş gibi insanlar düşünebiliyorlar. Yani her şey bir şekilde yolunda gidiyor gibi düşünebiliyorlar ama Nuh'un zamanında gördüğümüz gibi Tanrı'nın bir yargılama zamanı var, bir dönemi var ve o dönem geldiğinde gerçekten insanlar yaptıkları kötülükler karşısında yargılanacaklar ve Rabbin huzurunda bu yargıya çıkacaklar. O yüzden yani herhangi bir hikaye değil bu ya da alay edilecek bir şey ya da boş verilecek bir şey değil. Gerçekten Rabbin yargısı için hazır olmamız gerekiyor.
2: Evet, özellikle dediğin gibi İsa Mesih zaten Nuh'un günlerini bir uyarı olarak bize hatırlatmıştır. Nuh'un günlerinde de insanlar yer içer, evlendirilirlerdi ama aniden tufan geldiğinde onları hazırlıksız yakaladı ve yargıya uğradılar der. Demek ki çağın sonunda da aynı şekilde insanlar bu hiçbir şeyden habersiz esenlik içinde yaşarlarken birdenbire bir yargı gerçeğiyle yüzleşecekler. O nedenle geç olmadan gerçekten Nuh'tan örnek alarak Nuh'un doğruluk yolunu nasıl bildirdiyse kendi kuşağına, bizim kuşağımıza da doğruluk yolunu bildiren Tanrı sözü, İsa Mesih'in müjdesine kulak vererek insanların bu gelecek yargıdan ne yapıp edip kurtulması çok önemlidir Daniel.
0: Yani dediğin gibi o ayeti istiyorsan ben okuyayım. Matta 24. bölüm 37. ayette bunu bize söylüyor İsa Mesih. Orada şöyle okuyoruz. Diyor ki Nuh'un günlerinde nasıl olduysa insanoğlunun gelişinde de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Tufan gelinceye hepsini süpürüp götürünceye dek başlarına geleceklerden habersizdiler. İnsanoğlunun gelişi de öyle olacaktır diyor. Evet, günümüzde de insanlar yani bu dünyanın sonunun gelmeyeceğini düşünüyorlar. Bir şekilde sonsuza kadar yaşayacaklarını düşünüyorlar. Ama evet, ayette diyor o gün tarlada bulunan iki kişiden biri alınacak, biri bırakılacak. Değirmende buğday öğüten iki kadından biri alınacak, biri bırakılacak. Yani iman eden Nuh gibi o geminin içine binen kişiler göğe alınacaklar ama iman etmeyenler, alay edenler bir şekilde o geminin dışında kalacaklar. O yüzden Tanrı'nın sözü evet bize diyor ki uyanık olun, insanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir. Uyanık olmak gerçekten çok önemli. Nuh dediğin gibi büyük bir gemi yaptı ve bu geminin içine bindiler ama bu konuda da birçok söylenti var. Yani hayvanlar herhalde o gemiden içeriye girdiler. Birçok tabii mitolojide de söylenilen birçok konular var bu konuyla ilgili. Ama dünyanın birçok yerinde herhalde bu konuyla ilgili bilgi var. Ne dersin sen? Hani bu yaşanmış mı böyle bir olay, sadece hayal ürünü mü? Yani bu konuda soran birçok kişiler de var.
2: Haklısın, bu konu Hristiyanlığa en çok saldırılan alanlardan biri. Hani şimdiki bilimin sözüm ona artık küresel bir tufan desteklemediği, o zamanlarda sadece yerel bir su baskını, yani Mezopotamya ile sınırlı bir su baskını olduğuna dair iddialar var. Fakat bunlar bilimsel değil, bunlar sadece varsayımsal. Biz kesin olarak Tanrı sözüne göre biliyoruz ki gerçekten bu küresel bir tufandı. Yani bütün dünyayı çünkü yargıladı Tanrı ve bütün insanları ortadan kaldırdığını açıkça okuyoruz. Sadece 8 kişi diyor o gemiden sağ olarak, Nuh oğulları, eşi ve gelinleri olmak üzere. Onlar 8 kişi olarak o gemiden çıktılar. Sadece tek kalan insanlar onlardı ve onlardan İkinci bir Adem soyu tekrar onlar üzerinden türediğini okuyoruz. Biz tabii ki aslında baktığımız zaman tufan gerçeğini farklı kültürlerde de görebiliyoruz.
0: Değil mi?
2: Yani mesela Çin kültüründe olsun ya da eski Azteklerde olsun büyük bir tufanın koptuğuna dair onların kendi yerel efsanelerinden gelen fikirler var. Bu da nasıl mümkün olabilir? Demek ki insanlık bir dönemde bu tufanı yaşamışlar, bu tufanı bilmişler ve ondan sonra aradan geçen yüzyıllar içerisinde bunlar kendi toplumlarında birer efsane halinde tekrar söylenene gelmiş. Aslında eğer sadece yerel bir su baskını, Mezopotamya ile sınırlı bir olay olmuş olsaydı dünyanın çeşitli yerlerindeki insanlar bunu bilemezlerdi. Gerçekten de Çince'de de bazı harfler olduğunu görüyoruz. Bazı harfler gerçekten gemi mesela. Gemi Çince'deki onların değişik harfleri var. Onları böldüğün zaman 8'e bölünüyor. 8 kişi ve bir başka türlü bir gemi. 8 gemi olarak onları ayırabiliyorsun. Demek ki etimolojik olarak da kendi kültürlerinde, dillerinde aslında bir şekilde tufanı yansıtmışlar. Ve esas ben burada Nuh'un imanının bazı unsurlarına da değinmek istiyorum Daniel. Özellikle Nuh daha önce hiç görmediği bir şeyi bekliyordu. Yani küresel bir tufan o dönemde hiçbir insanın yaşamadığı bir durum olduğu için Nuh imanla böyle bir durumun olacağını bekliyordu ve bu beklentisine karşılığında çalışmaya devam etti.
0: Evet sevgili Alper, istiyorsan şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra bu iman konusuna devam ederiz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.

0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
1: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Radyo Maranata'dayız. İman Kahramanları programındayız. Bize ulaşmak istiyorsanız bunu da söyleyeyim. soru@radyomaranata.com'da bize sorularınızı iletebilirsiniz. İman Kahramanları'nda bir önceden Nuh'un hayatına bakıyorduk ve Alper'cim sen Nuh'un imanından bahsediyordun. Yani onun imanındaki unsurlardan bahsediyordun. Bütün o baskılara rağmen Tanrı'nın o gemi yapmasına nasıl itaat ettiğinden bahsettin. O zaman biraz daha onun iman unsurlarından bahseder misin? Söz edebilir misin?
1: Evet Daniel, özellikle Nuh'ta hayran olduğumuz şey, yani senin de İbraniler 11. bölümde imanın tanımında okuduğun gibi, iman görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Gerçekten bu çok etkileyici bir söz ve Nuh da aynen bunu yaptı. Çünkü Nuh Tanrı'dan bir gemi yapması buyruğunu aldığı zaman bir tufanın geleceğini işitmişti Tanrı'dan, ama Nuh hayatında daha önce tufan görmemişti. Hı hı. Tufan nedir bilmiyordu. Hatta bütün bu dünyayı nasıl bu kadar suyun doldurabileceğine dair gerçekten hayallerinde bile canlandıramayacak bir su miktarından bahsediyoruz.
0: Yağmur da yağmadığından bahsediyor kutsal kitapta o zamanlarda.
1: Evet, dediğin gibi o zamana kadar gökten yağmur da inmemiş ve gerçekten Nuh'un bu imanı karşısında biz hayranlık duyuyoruz. Çünkü aklına güvenmedi, kendi düşüncesine, bilgeliğine bel bağlamadı ama Tanrı'nın sözüne gerçekten kusursuzca inandı ve bu inancını da eylemiyle gösterdi Daniel. Bu da çok önemli bir şey. Hı hı. Çünkü eylemsiz iman ölüdür diye de biz gene kutsal kitapta okuyoruz. Demek ki Nuh iman ettiği bu olayı eylemiyle de gösterdi. Nasıl bir eylem yaptı? İşte bu 100 yıl boyunca bu gemiyi yapması onun en büyük eylemi oldu ve bu gemi aracılığıyla aslında dünyayı yargıladı. Yani bu gemi aslında bütün insanlara bir işaretti. Bir su kitlesi gelecek, bütün dünyayı dolduracak ve su bu gemiyi kaldıracaktı ve gemide olan herkesin hayatı bağışlanacaktı ve gerçekten de öyle oldu.
0: Yani dediğin gibi Nuh 600 yaşındayken diye okuyoruz kutsal kitapta. Diyor ki o yılın ikinci ayının 17. günü enginlerin bütün kaynakları fışkırdı. Göklerin kapakları açıldı. Yeryüzüne 40 gün 40 gece yağmur yağdı diye okuyoruz. Ve evet, bu gemide olanlar gerçekten kurtulmuş oldular. Orada ilginç bir ayet de var. İlginç bir sözü de okuyoruz kutsal kitapta. Tanrı Nuh'a diyor ki evet, göklerin altında soluk alan bütün canlıları yok edeceğim. Yeryüzündeki her canlı ölecek ama seninle bir antlaşma yapacağım diyor. Yani Tanrı Nuh'la bir antlaşma yapıyor. Onu ve işte gemide olan çocuklarını ve onun eşlerini, gelinlerini kurtararak bir antlaşma yapıyor. Bu antlaşma hakkında bir şey söylemek ister misin? Yani ilk Tanrı'nın insanla yaptığı antlaşma sanıyorum burada ortaya çıkıyor ama bu antlaşma herhalde devam ediyor bir şekilde kutsal kitaba baktığımızda.
1: Evet, biliyorsunuz ilk anlaşmayı aslında Tanrı Adem'le yaptı. Onu yarattığı zaman Adem bahçesine koyduğunda onlara bazı buyruklar verdi. Çoğalın, verimli olun, dünyayı doldurun. Fakat Adem'in soyu Nuh tufanına gelene kadar bunu başaramadı. Bu konuda Tanrı'yı hayal kırıklığına uğrattı diyelim. Aslında Tanrı tabii ki her şeye egemen Rab olarak her şeyi bilgisi dahilindeydi. Ama bu günahın büyümesine daha fazla Tanrı katlanmadı, dayanmadı, bir son vermesi gerekti. Ve işte bu yargı ile birlikte Nuh'la, aslında Nuh'u sanki ikinci bir Adem gibi, yeni bir başlangıç gibi de tasvir edebiliriz. Ve o yüzden Nuh ve oğulları ve gelinleri bu yeni insanlığın ataları olacaklardı. Ve bir başlangıç olduğu için bu Tanrı Nuh'la bir antlaşma ile bu başlangıcı aslında tescillemiş oldu. Ve antlaşmaya baktığımız zaman aslında Adem'e verdiği buyruklara çok paralel olduğunu tekrar görüyoruz. Hı. Bir kere daha aslında Adem'in yapamadıklarını Nuh aracılığıyla bir kere daha insanlığa hatırlattı. Ve Tanrı aslında vurgulamış oluyor. Benim isteğim bu. Bunu kesinlikle yapmalısınız. Ve antlaşmayla bunu pekiştiriyor. Ve çıktıktan sonra zaten gemiden Nuh bir kurban keserek bu antlaşmasını Tanrı'nın önünde tasdik etmiş oluyor.
0: Yani o zamanda da işte demek ki bir kurban kesme olayı vardı. ve Nuh da tabi daha önceden Habil'i ve Kain'i de görüyoruz. Onlar da bir şekilde yani en azından birisi kurban kesti. Ve bu Tanrı Nuh'la antlaşma yaptı dediğin gibi. Ve sonra İbrahim de bunu görüyoruz. Ve daha sonra İsa Mesih de bunun gerçekten bizimle yeni bir antlaşma yaptığı zamanı görüyoruz. Aslında evet Nuh'un hayatına baktığımız zaman bunu okuyoruz, söz ettik bundan da. Rabbin bütün buyruklarını yerine getirdi diyor. Bu gerçekten çok önemli bir söz. Yani Rabbin bütün buyruklarını yerine getirebilmek bizim için de önemli olmalı. Çünkü imanla biz aklanıyoruz ve Rabbe de Nuh iman etti. Aslında ilginç bir şey daha var bu ayetlere baktığımız zaman, Nuh'un hayatına baktığımız zaman. Gemiye bindiler biliyorsun hayvanlar, ikişer çift olarak Rab onları gemiye gönderdi. Ve sonra Rab diyor Nuh'un ardından kapıyı kapadı. Yani kapı kapandı artık. Yani belki sonradan bilmiyorum insanlar gelip bir şekilde gemiye girmeye çalıştılar mı? Ama artık kapı kapanmıştı ve Rab o kapıyı kapadı. Yani bunu bu biraz önce ilk bölümde bahsetmiştik. Son günlerde Tanrı'nın yargısından bahsetmiştik. Acaba hani bununla bağdaştırabilir miyiz? Rab kapıyı kapadıktan sonra o gemiden içeriye girmek mümkün olabilir mi? Olamaz mı? Bir fikrin var mı?
1: Evet haklısın Daniel. Gerçekten de kapıyı Nuh kapatmadı. Kapıyı Tanrı kapattı demesi gerçekten bizim için büyük bir uyarı, büyük bir olaydır. Demek ki yargının tarihini, yargının niteliğini sadece ve sadece Tanrı belirler. Ne zaman başlayacağını ve nasıl cereyan edeceğini. Ve gerçekten de İsa Mesih bize bunu açıkça söyledi zaten. Yargı geldiği zaman iki kişiden biri alınacak, biri bırakılacak. Aynı yatakta olanlardan biri alınacak, biri bırakılacak. Yani demek ki bu yargıya gidecek olan insanlar vardı ve bu yargıdan kurtulacak olan insanlar vardı. Nuh ve ailesini Tanrı suların gazabından kurtararak gemi aracılığıyla onları kurtarıyor. Aslında gemi çok enteresan Daniel. Sanırım dikkat etmişsindir. Gemi de bir ahşaptı. Hı hı. Tıpkı İsa Mesih'in çarmıhı gibi. Çok ilginç bir şekilde o kişiler de sudan bir ahşap üzerinde kurtuldular. Biz de aslında şimdi İsa Mesih'in çarmıhında bizim için kurban

0: zamanında olduğu gibi kurtulacaklardır. Bu kesindir. Ama dışarıda kalanlar evet bir gün gerçekten Tanrı'nın yargısıyla karşılaşacaklardır. O yüzden gerçekten ayık ve uyanık olmamız gerekiyor. Ve gemiye bindik mi acaba? Biz geminin içinde miyiz? Geminin dışında mıyız? Yani o zamanki günlerde zaten eğleniyorlardı, içki içiyorlardı. İşte bir sürü ahlaksızlıklar vardı. Hani biz burada mıyız yoksa o gemiye doğru yürüyor muyuz ya da o geminin içinde miyiz diye kendimize soru sormamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet Daniel, şimdi mesela gözümde canlandırıyorum Nuh'un o dönemdeki halini. Özellikle doğruluk yolunu bildiren kişi olduğu söyleniyor Nuh'un. Doğruluk vaizi olarak da bilinir. Demek ki Nuh aslında o insanlara konuşuyordu. Ey insanlar, bu yaptığım gemiyle kurtulabilirsiniz. Tanrı bir tufan gönderecek, bütün dünyayı vuracak. Canınızı kurtarmak istiyorsanız bu kapıdan girin, bu gemiye girin. Bu çağrıyı sürekli bence tekrarladı bu gemi yapılırken. Onunla alay edenlere karşı belki de sevgiyle, belki de merhametle siz benimle şimdi alay ediyorsunuz ama size yalvarıyorum bu gemiyi ciddiye alın. Bu gemiye girin yoksa siz ve ev halkınız mahvolacaksınız diye belki de gözyaşlarıyla onlara sürekli teşvikte bulunuyordu. Fakat insanlar onu dinlememekte ısrar ettiler ve görüyoruz ki maalesef Nuh ve ailesi kurtuldu. Değil mi? Neden bir 20 kişi daha, 30 kişi daha o gemide olduğunu görmüyoruz? Bu acıklı bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Ve günümüzde de gerçekten bu Tanrı'nın yüreğine acıtan bir şey. Tanrı bu geminin dolmasını istiyor. Kurtulanların sayısının çoğalmasını istiyor. Neden sadece 8 kişi kurtuldu o gemide? Çünkü imansızlık ve kötülük had safhalara ulaşmıştı. Umuyoruz ki bizi dinleyen değerli dinleyicilerimiz arasında çağrımızı ciddiye alan, senin de dediğin gibi İsa Mesih'in kurtuluş müjdesini gerçekten yüreğinde kabul eden değerli canlarımız sayıca çoğalsınlar. Öyle Amin. Ki Tanrı'nın hazırladığı bu gemi dolsun ve kurtuluş imkanına kavuşsun bu değerli arkadaşlarımız.
0: Yani Nuh'un dediğin gibi imanına baktığımız zaman bu imanı duyurdu, bu kurtuluş haberini duyurdu. Gelin gemiye binin dedi ve tahmin edebiliyorum herhalde herkes, yani hiç kimse binmediğine göre herkes alay etti onunla. Yani bu aslında bütün bu alaylara karşı, bütün bu zorluklara karşı dayandı, sabretti ve bütün bu zorluklar içerisinde, yani düşünün siz tek kişisiniz ve etrafınızdaki herkes farklı düşünüyor, sizin gibi düşünmüyor. Dolayısıyla herkes farklı düşünürken Nuh sadece ve sadece Tanrı'ya bakabildi, Tanrı'nın sözüne güvenebildi, Tanrı'ya iman etti, onun sözünün gerçekleşeceğine iman etti ve bunun da ödülünü, bereketini aldı. Gerçekten İbraniler 11. bölümde aslında onun Nuh'un imanından söz ediyor. Şöyle okuyoruz orada, diyor ki İbraniler 11. bölüm 7. ayette. İman sayesinde Nuh henüz olmamış olaylarla ilgili olarak Tanrı tarafından uyarılınca Tanrı korkusuyla ev halkının kurtuluşu için bir gemi yaptı. Bununla dünyayı yargıladı ve imana dayanan doğruluğun mirasçısı oldu diye okuyoruz. Evet, yani Tanrı tarafından uyarıldı. Ve bu uyarıyı Nuh kabul etti, henüz olmamış olaylara iman etti ve böylece de bu imanla o kurtuluşa ulaştı. Bir şekilde evi ve ailesiyle beraber kurtulmuş oldu. Peki Nuh'un hayatına bakarsak, bilmiyorum Nuh'un hataları da yanlışları da olmuş mudur? Buna rağmen bir şekilde yani kurtulduğunu da görüyoruz. Ne dersin bununla ilgili, son birkaç bir şey de eklemek ister misin?
1: Evet, hem Nuh'un hayatı bize ders olsun, öncelikle bundan da biraz bahsedeyim. Biz de aynı şekilde bu dünyada yaşarken çevremizden alaylar gelebilir. Teşhimizi kırmak isteyen, bizi cesaretsizletmek isteyen güçlerle, insanlarla karşılaşabiliriz ama imanımızı sonuna kadar sürdürmeliyiz. Yani insanların düşüncesinden çok Tanrı'nın sözüne değer vermeli ve gerçekten gözlerimizi imanımızın hedefine dikmemiz gerekiyor. Nuh'tan aldığımız ders bu. Ve tabii şimdi senin soruna da bağlantılı olarak geçersek, Nuh elbette ki kusursuz bir insan değildi. Yani kendi çağdaşlar arasında kusursuz olması onun günahsızlığı anlamına gelmiyordu.
0: Evet.
1: Elbette ki Adem'in soyundan gelen herkesin aslında bir günah tabiatı taşıdığını biz kutsal kitaba göre biliyoruz. Çünkü doğru olan kimse yok. Bir tek kişi bile yok diye okuyoruz. Neden? Çünkü bu günah Adem aracılığıyla biz insanların iç varlığına işlemiştir. Ve bu ancak İsa Mesih'in kanı aracılığıyla temizlenebilen, Rabbin lütfuyla

0: giderilebilen bir problem, günah problemi. O yüzden Nuh da aynı şekilde böyle hatalar elbette yaptı. Ama iman ile hatalar arasında bir bağlantı kurulmuyor. İman gerçekten güvenmekle ilgili. Siz eğer Tanrı'nın sözüne güvenirseniz, ona inanırsanız, bütün gücünüzle onun ardından gelmeye karar verirseniz, Rab zaten kendi merhameti ve lütfuyla sizin hatalarınızı, günahlarınızı her zaman için bağışlamaya isteklidir, kadirdir. Yeter ki ona güvenelim ve onun ardından gelmeye kararlı olalım. Yoksa hiçbirimiz elbette ki kusursuz, günahsız insanlar değiliz. Günahsız olan tek kişi biz biliyoruz ki İsa Mesih'tir. O da kendisi gökten geldiği için günahsız bir tabiata sahipti ve bizler için böylece doğru, kusursuz bir kurban olabilmiştir.
1: Evet, o zaman imanla Tanrı'ya bakmamız, ona yaklaşmamız gerçekten önemli. Ve dediğin gibi gözlerimizi görünen şeylere değil ama görünmeyenlere çevirmemiz gerekiyor. Bu da imanla ancak olabilir. Çünkü görünenler gelip geçicidir ama görünmeyenlerse sonsuza dek kalıcıdır. Evet, Nuh peygamberden birçok şey öğrendik. Son bir cümle, belki Nuh'un hayatından söylemek istediğim bir şey varsa onu alalım. Ondan sonra da dinleyicilerimize hoşça kal diyebiliriz.
0: Nuh'un hayatı hepimize gerçekten büyük teşvik veriyor. İman kahramanı olarak Nuh'u hepimiz daha derinden incelemeli ve düşünmeliyiz. Özellikle böyle sapkın, böyle günahkar bir kuşağın ortasında yaşayan biz imanlılar olarak Nuh'tan, Nuh'un sabrından, Nuh'un söz dinlemeliğinden gerçekten de ders almalıyız diye düşünüyorum Daniel.
1: Evet sevgili Alper'cim, çok teşekkür ediyorum. Bu güzel programda birlikte olduk. Nuh'un hayatına baktık, onun iman hayatına baktık. Onun hayatından umarım bereket almışızdır. Ancak süremiz sona erdi. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

sevgi dolu Tanrımız. Sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

Birliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım.